tuzlu bir yaşamdan yazıyorum. Merhaba diye başlamak istiyorum. Gecenin berrak dökülüşü aklıma geliyor. Usulca yanağıma kondurduğum buzen. Ve yastığımın altına sıkıştırdığım gofret. Sonra annemden gizli bıraktığın harçlıklar. Paylaşmanın buharı kızarmış bir tavukta, yeni fırından çıkmış birkaç pide de esiyor. Ve hadi oğlum kalk diyen sesin kulaklarımda çınlıyor baba. Yüreğimde yankılanıyor. Sessiz boğazımdan geçmez deyişim. Elin midende, göğsün direksiyonda. Bir gece yarısı mide kanaman ve bir sabaha karşı kaza haberin kulaklarımda çınlıyor. Ve ben daha 5 yaşındayım baba. Yürek kaşındaki derin izler

sen suçluydun çocuk yüreğimde. Nereden bilebilirdim, yokluk mertliği bozar baba. Yoksa hangi baba istemez bir çocuğa gökkuşağına çengel atıp bir sal yapıp kaydırmayı. Yıllar geçiyor baba, yaşlılık saçlarına düşüyor, derin izler yüzüne, dökülen dişlerine, kalbine vuruyor ve dizlerine yıllar. Ömrün en orta yerindeyim baba. Yıllar önce sen gibi bir bisikletin yükü sırtımda. Nereden bilebilirdim, yokluk adamlığı bozar baba. Yara, yara en çok kanarken yakışırmış adama diyorlar. İçim almıyor tükenişleri, gidişleri. Burada olsaydım şimdi anlatırdım. Bir kıza sevdalandım derdim. Ellerim yine çok üşüyor baba. Martılar neden böyle siyah baba? Canım sıkılıyor.

Yine tutar çıkartır mısın baba? Yoksa duymaz mısın sessiz çığlıklarımı tuzlu sularda? Martılar siyah baba, martılar siyah. Çığlıkları gecenin ahengini boğuyor baba. Baba korkuyorum tuzlu bir yaşamın arasında.

okunuyor sevgilim. Gözyaşım, gözyaşım mezarına dökülüyor sevgilim. Mezarın barınağım, ayrılık şansım oldu.

0: onsuz yaşarsın.
1: Hiçbir şey sormayın bana ne olur. Benim tek varlığım her şeyim odur. Onsuz hayat bana öyle çok zordur. Beni de öldürün onsuz yaşarsın. Ellerime kelepçeler takın, takın, takın. Beni zindanlara atın.

0: Ayşe nasılsın anne? Selamünaleyküm.
1: Ayşe selam ol. Allah için devam ol.
0: Ben ne zaman sorsam iyi değilim diye. Çok şükür de ya.
1: Öleceğim, öleceğim.
0: Çok şükür de, çok şükür.
1: Çok şükür olsun, ne yapayım?
0: Allah'tan cenneti iste anne, Allah'tan cenneti iste artık.
1: İnşallah yok vallahi. Çok hastayım.
0: Neyin var? Üşüttün mü yoksa?
1: He? Hastayım, her yerim ağrıyor işte. Üstümü diyemiyorum.
0: Allah iyilik versin anne.
1: Yanıma gelin ya. Yanıma gelin, beni görün ya. Öleceğim ha.
0: Nasıl edeyim anneciğim, beni bırakmıyorlar ki gelin seni ya. Şayet bu dünyada görüşmezsek, ahirette inşallah anne.

Biliyorum, biliyorum benim içinde bir gün güneş doğacak. Ve bu esaret son bulacak. Özgürlük vidasıyla, özgürlük vidasıyla zılgıtlar çalacak. Bu esaret son bulacak. Tahliyem var, bekliyorum. Her gün ölüp ölüp diriliyorum.

Reklamlar. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402

0: 65-65 maviyıldızturizm.com Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşın.

0: Kemal.
1: Ama Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

Allah aşkına gel. Gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın.

0: Mavi Yıldız Turizm Mezarlıkbaşı Çankaya İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri ağlıyor,

Zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç. Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi. İnsanları düşün anne, düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşten

Yıldız uçurmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguşu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbette. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktım. Belki bir ömür taşıyacaktım koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işimi. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensiz neyi tattımsa.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

İçime gömdüm hüzünlerimi. Pişmanlıklarım yok artık. Keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini. Paslanmış bir kilit şimdi yüreğim. Asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde. Kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir. Düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair. Sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir

bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur. Bu kahır, bu zehir,

0: İzmir reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil Özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik

kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98. Kabe'de hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

Hatır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Kabe'de Hacılar eseriyle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Celal Karatüre İzmir'e geliyor.

24 Ağustos'ta Kandil özel programıyla Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda büyüleyici bir semazen gösterisi ve maneviyat dolu unutulmaz bir müzik ziyafeti sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletlerinizi tükenmeden alın. Biletler bu bilette. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Cümleten selamünaleyküm, güzelleştirilmiş güzel insanlar. Hepinize, cümlenize hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, iyilik, güzellikler versin hepimize. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönle programımızın açılışını yaptık. Açılışa yetişemedim. Şimdi dün akşam da söylediğim gibi SMS mesajlarının bir kısmını okuyacağım. Sonra koğuş mesajları, WhatsApp üzerinden sabit standart koğuş mesajlarını okuyacağım. Saat 8-5-10 geçeye kadar. Sonrasında kardeşlerimin yeni ilave ek olan kayıt mesajlarının bir kısmını 9'u çeyrek geçeye kadar paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'tan kaldığım yerden devam edeceğim. Vakit kaybetmeyelim çünkü mesajlarınız çok. Abi kardeş, abla kız kardeşler, duyanlar duymayanlar, kulağınız kardeşinizde olsun. Hadi bakalım, bismillah, günün ilk mesajıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı. Selamünaleyküm Murat Bey, ben Ceren Karaca, aleykümselam kardeşim. Şakran Bey, bir de yatan dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Bir umuttur yaşamak, en güzel geceniz sizin olsun. İçinizde çocuğu öldürmeyin, yarın her şey çok güzel olacak, sizleri çok seviyorum. Ve bir koğuşu Şakran. Murat abi, Şakran'ın en güzel çiçekleri ve bir koğuşuna Uygar Doğan'dan sensiz yapamıyorum şarkısı gelsin. Sizleri çok özledim, seviyorum hepinizi. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran T3 B9'da yatan aslan abim Mansur Aktepe abime selam olsun. Ben Sinan Taş, canım abim, tez vakitte yanımızdasın inşallah. Abin Eymen de sana selamı var abim. Ahmet Kaya'nın Karayazı şarkısını sana armağan ediyorum. Şakran'da yatmakta olan Kemal Camgöz, Batuhan Bingöl, Batuhan Öztaş, Baran Berşi, Atakan Kahraman, Baran Güven, Devran Tercan, Ulaş Tayaksi ve ismini sayamadım kardeşlerime selam olsun. Tez vakitte yanımdasınız inşallah kardeşlerim. Aleyküm selam Sinan kardeşim. T1B16'da yatmakta olan aslan abilerim, diğer kardeş ve Mehmet Salman abime ve tüm koğuş arkadaşlarına kardeşiniz Ramazan Daş'tan selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Bayraklı'dan Berkay, Malak, Şakran'da yatan abilerim Vahap Aksoy, Kuvilay Çağlar, Engin Avşar, Bekeş Baron, Süleyman Bulut, Kadir Bayrak, Gökhan Sara, İlker Kılıçkaya, Ferhat Turgay, Sait Sayım, Suat Konuk, Kadir Dağ, Murat Atsuz, dostlarım Abdullah Altun, Kürşat Deniz, Melih Can, Emirhan Temel, Halit Can, Özgür, Ege Yalnız, Egemen Gürfulak, Hakan Aslan, Emre İyili, Emin Aslan, Emre Boldaz. Bu derlere selamlarım bakidir. Ben Bayraklı'dan Berkay Malak, Şakran'da yatan abilerim Vahap Aksoy, Kubilay Çağlar, Engin Avşar, Bekeş, Süleyman Bulut, Kadir Bayrak, Gökhan Sara, İlker Kılıçkaya, Ferhat Turgay, Sait Sayım, Suat Konuk, Kadir'de, Murat Atsuz, dostlarım Abdullah Altun, Kürşat Deniz, Melih Can, Emirhan Temel, Halit Can, Özgür, Ege Yalnız, Egemen Gürbulak, Hakan Aslan, Emre İyili, Emin Aslan, Emre Boldaz. Bu değerlere selamlarım bakidir. Şakran kapalı T1'de atmakta olan canım oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğmuşsun, iyi ki benim oğlum olmuşsun, nice senelere oğlum. Bir dahakine evinde bizde ve kardeşlerinle kutlarsın. Seni çok seviyorum, sen benim atan kalbimsin, gözümün bebeğisin. Allah'ıma emanet ol, kendine iyi bak, kardeşlerin de sana çok selamları var. Ellerinden ve yanaklarından öpüyorlar, koğuş arkadaşlarına selam olsun. Babanın da sana çok selamı var, seni çok seviyor ve çok öpüyor. Şakran kapalı kadın cezaevi C9 koğuşunda yatmakta olan Aslan Karacam'a selam olsun. Rüyamda gördüm seni, tez vakitte yanımızdasın, kafana bir şey takma, dayım olması gerektiği gibi her şey can takipte. Eşref'in de sana selamı var, Allah'a emanet ol Özcan, denizden aslan gibi şarkısı sana gelsin. Şakran T1'de yatan aslanım Muratcan Ergün, çok seviyorum seni ablam. Her zaman yanında, arkanda dağım ve en güçlü dağım da sensin, unutma bunu. Bugün olmadı ama Ekim'de seni alacağız oradan. Allah'ın izniyle kurban olduğum, koptum bu gece Gökhan Doğan'ı çalar mısınız? Muro canım için çok seviyorum kardeşim seni. Aklını alamayacağı kadar çok, unutma bunu sakın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova Naldöken'den Sedat Ulaş, aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım abilerim kardeşlerim olan Erdi Bilgiç, Süleyman Güneş, Murat Saygınsoy, Sara Akif Yazar, Ozan Dahan, Emirhan Zırhlı, Mehmet Ali Erbil, Yiğit Pasin, Ömür Karakaş, Barış Uzunoğlu, Eyüp Ekin, Ömer Kaçmaz, Cemo Acar abilerime bin selam olsun. Bu dostlarıma Halit Bilgiç'ten Dayı şarkısı armağan ediyorum. Demir kapılar bedenimizi ayırabilir ama duruşumuzu asla değiştiremez. Gün gelir kapılar açılır. Murat abi iyi yayınlar. Ben Soner Kazak. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan aslan kardeşim. Doğum gününü kutluyorum. Bir an önce çıkman. Dileyle seni seven kardeşin Soner. Şakran kapalı T1'de yatmakta olan ben Gönen aslan kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahakine ailen ve bizlerle kutlamanı diliyorum. Murat abi iyi yayınlar. Ben Yusuf Bükülmez Kol ve Aktan Bükülmez Kol Şakran T1'de yatmakta olan aslan kardeşim. Cezo Sedat Çalışkan doğum gününe enişten dileklerimizle kutlarız. Allah'a emanet ol. Sağ olun kardeşlerim. Murat abi iyi yayınlar. Şakran E1'de yatmakta olan Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Muhammed Gezek Gönen Güneycan kardeşim doğum günün kutlu olsun. Allah'a bir an önce çık, seni çok özledik. Yanlışlık var burada da. Evet. Şakran T1'de yatmakta olan Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Ben Nenen doğum günün kutluyorum neneciğim, seni çok öpüyorum. Ben Yasemen teyzen doğum gününü kutluyorum, seni çok öpüyorum. Ben Bahadır enişten doğum gününü kutluyorum, seni çok öpüyorum. Birader kendine iyi bak. Ahmet ile Erdoğan abi seni çok seviyorum, doğum gününü kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde inşallah evimizde olursun. Murat abi Şakran T1'de yatmakta olan canım oğlum doğum günün kutlu olsun. Babam Cezo Sedat Çalışkan seni çok seviyorum, çok özledim. Allah'a emanet ol. Ben Celil Çalışkan doğum günün kutlu olsun amcam. Enişten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet ol. Ben Vecihi Çalışkan halacım doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanet ol. Ben Nermin Çalışkan babaannem doğum günün kutlu olsun. Allah'a emanet ol. Seni çok özledik, çok seviyoruz. Ben Uğur İbru Aşkın Beyhan Keskiner radyo başına. Seni çok seviyorum, ben yalnızım, bir kralım gönlüme, senin gibi kraliçe lazım. Seni istiyorum, seni sevdim, benimle evlenir misin Beyhan? Aşkım, Uygar Doğanay, bir tek seni sevdim, armağan olsun. Aslan babam koca çınarım Emre Doğan, sen bazen bir kahraman, bazen bir sırdaş, bazen de sadece güvende hissettiğim bir omuzsun. Nerede olursan ol, varlığını hep yüreğimde hissediyorum. Bana güçlü olmayı, sabretmeyi ve hayata güzel bakmayı öğrettin. Sessizce yaptığın fedakarlıkları belki tam anlayamıyorum ama kalbimde hissediyorum. Attığım her adımda sana benzemek istiyorum. Dualarımda, oyunlarımda ve hayallerimde hep varsın. Doğum günün kutlu olsun babam. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Mümincan Doğan. Şakran'da yatmakta olan reisim Emre Doğan. Çıkarları yüzünden dostluk kuranlar çıkmaz sokaklarda kimsesiz kalacaklardır. Mümincan Doğan. Şakran'da yatmakta olan kralım abim Barış Doğan. Biz kaybedeceğimiz her şeyi kaybettik, şimdi kaybedeceği olanlar düşünsün. Mümincan Doğan. Şakran'da yatmakta olan kurban olduğum atam babam Mümin Doğan. Zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar gücümüz vardır. Mümincan Doğan. Menemen A15 koşu Hızır Mücahit Amak. Bin dert olsam bir dermana değişmem seni. Sen benim en güzel imtihanım, en kıymetli hikayemsin. Seni çok seviyorum. İyi geceler sevdiğim, elbet bir gün ömrüm. Şakran'da yatmakta olan koca çınarım Mümin Doğan. Kral babam Emre Doğan, yakışıklı amcam Barış Doğan. Biz kaybedeceğimiz her şeyi kaybettik, şimdi kaybedecek olanlar düşünsün. Son 7 gün Allah'ın izniyle Rabbim sizinle olsun. Şakran'da yatmakta olan kimsesizlerin babası Emrah Doğan, çıkarları yüzünden dostluk kuranlar çıkmaz sokaklarda kimsesiz kalacaklardır. Mümincan Doğan. Ben Bayraklı Manavkuyu'dan Alican Aktay. Şakran'da yatmakta olan aslan abilerim Ege Yalnız, İbrahim Aktaş, Emin Aslan, Abdullah Altun, Egemen Gürbulak, Azat Baran abilerime selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Elbet bir gün o güreş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün abilerim, sizleri seven kardeşiniz Alican Aktay'dan Allah'a emanet olun. Ahmet Kaya Şafak türküsü sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C10'dan Mehmet Barış. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşlerim başta Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Serhat Çelik, Bayraklı'dan Maviş, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Mevlüt Kalender, Nuri Bulut, Hasan Çetin'e selam olsun. Bu derlere Özcan Deniz'den Aslan Gibiyim şarkısı armağan olsun. Murat abi sana zahmet, şarkıyı çalarsan sevinirim. Murat abi Menemen T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Beykide yatmakta olan kardeşim Ercan Tekdemir. Yemek ortakları Şahin Baran, Cantaş Demir ve koğuşunda bulunan tüm değer arkadaşlara Yasin Coşkun abime bin selam olsun. Şerefiyle atan herkese Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı hepinize armağan olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Geçmez dediğimiz günler bitecek, sabır en büyük silahtır ve özgür günlerde görüşeceğiz. Ercom seni seven kardeşin. Canım abim, ben C8 Yağmur Türk ileri, buradan kalbimi bütünleşen Bergamalı hasretime sesleniyorum. Sen benim her şeyim oldun, sen bana gelen en güzel şeysin, öleyim sana. Murat abi, bize Slash Aym ve Samet kardeşlerden Onu Gördüm Göreli, Kalbim Zaten Firarda çalarsan abi çok mutlu olurum. Sağ ol Yağmur kardeşim. Ben Gürçeşme'den Nuran Yelmen. Şakran T3C4'te yatmakta olan Hüseyin Dönmez abim, seni çok merak ediyoruz. Bizi acil arar mısın? Hüseyin Dönmez. Murat abi, biz C11 koğuştan tahliye olan Hatice Gül ve B11 koğuştan tahliye olan Meryem Sertdemir, öncelikle C11 koğuştan yatmakta olan değerli can dostumuz Kader Erke selam olsun. C11'de yatan bütün dost ve arkadaşlara da selam olsun. Gece bir söz, sevgisiz özgürlük olmaz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlar. Ahmet Kaya dostum, dostum sizlere armağan olsun. Ben Big Boss Barış Doğan, 2 senedir adımlarımın olmadığı yerlerde namının nam salması doğrudur. Şunu unutmayın ki bu İzmir'de Barış Doğan diye bir gerçek var. Gün saydığımda doğrudur. Son 5 gün 2 senedir özgürlüğümü tutsak oldu. Bu 4 duvardan kurtulmanın sevincini inşallah yaşayacağım. O zaman kim dost kim düşman elinizi uzattığınızda göstereceğim herkese. Hayırlı geceler. Ben Bandırma'da yatan Yılmaz Sak, Şakran'da yatmakta olan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, Bandırma 2 nolu cezaevine sevke geldim. Şakran 1 nolu C6 koğuşuna selam olsun. Allah'a emanet olun canlar. Yılmaz Sak. Selam Murat abi, ben C11 koğuşundan Kader Erke'nin annesi Aşine Erke, Nur'dan biricik kızıma bol bol selamlarım olsun. Sarı papatyam, seni çok seviyorum. Az kaldı kızım, sabır, kavuşmamız çok yakın. Şenol Evgi'den Kanunların Hatunu şarkısı kızıma armağan olsun. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Şimdilik buraya bir günümüzü bırakalım. Biraz da WhatsApp mesajlarımızı bir kısmını okuyalım. Kardeşlerim, kulağınız bende olsun. Mesajlarınızı duyduğunuz gibi paylaşıyorum. Duyanlar, duymayan kardeşlerime, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hemen koğuş mesajlarımızın da bir kısmını paylaşayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A19 koğuşundan Doğukan Çakıcı, yani Dodo, aleykümselam Doğukan kardeşim.

işbirliği yapmakta olduğum kadim dostum Arif Tarlak, derli büyüklerim Mutlu Kurt, Emoç Özdemir, Tatü Emir Genç, Şehmus Bulut başta olmak üzere dostlarım Can Çakır, Ali Bilen, Metin Navçacı yani Menemenli, Kasap Doğukan, Çetin yani Hoca, İhsan Erten, Muhammed Dikbaş yani Kürt Şamu ve tüm Bozcaka Yeşil Yurt çocuklarına selam olsun. Cam gibi çocuklardık, silseler parladık, kırdılar keskinleştik. Yener Çevik'ten şarkının adı yok, Murat abi sesine sağlık. Murat abi kolay gelsin, ben T4A19'dan Dodo Çakıcı, burada kadar birliği yapmakta olduğum aslan kardeşim, Arif Tarlak kardeşime ve onun aynı kandan olmasa da candan olan T1 John8'de yatmakta olan Kaleli Beşir Acar'a ve koğuşunda bulunan dostlarına selam olsun. Bizi tanıyan tüm Bozcaka Yeşilyurt Kadife Kale çocuklarına selam olsun. Dostum Arif'in söylemiyle rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan alacağı tek şey tozdur. Arif kardeşime Gazapizm'den Memleketsiz şarkısı armağan olsun. Ben A18'den Enes Tekin, koğuşumuzun adaletini sağlayan başta abim Tolga Yeşiller, abimin derleri başta babası olan amcam Hasan Yeşiller, Eyüp Öztanık, Çağlar Dil Döken, Çetin Kırtay, Ahmet Teker, Tolga abimin sağ kolu Berkan Çorak kardeşi. Geceyi Tolga abimin son sözüyle kapatmak istiyorum. Dili tutmak altını ve gümüşü tutmaktan daha önemlidir. Murat kardeşim ben Eyüp Öztanık, buradan sizin vesilenizle doğulum Yusuf Öztanık, Şakran Açığa da çok çok selamlar. Tolga Yeşiller, Hasan abim, eniştem Yeşilliler, Serkan Dinçer, Dündar Bineker, Murat Değirmencioğlu, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan'a canı gönülden çok çok selam ediyorum. Ayrıca kardeşim Yalçın Öztanık, yeğenlerim Ayhan, Nihat Öztanık, Hamit ve Özgür Ericik çok selam olsun. Murat'ım senden bu güzel değerler için ve tüm can dostlar için Tayruşar'dan bir şarkı çalarsan sevinirim. Eyüp Öztanık. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş Kadir Yurteli, Semih Arslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dülger Ersoy Dönmez ve Sedat Altunahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T2C7'den Baran Alsaç, başta amcam İbrahim Yurteli, Bekeş, Kadir Yurteli, Semih Aslan, Mevlüt Taşdemir, Gazi Yaşar, Ömer Şahin, Merdo Berkay Buldaş, Arda Doğan, aynı kampüste bulunan Müfit Can, Dürger Ersoy Dönmez ve Sedat Altun'a Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler kardeşlerime gelsin. Gönüller birdir, mekanlar ayrı olsa da özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Furkan Güne Bakan, başta abim Erkan Tan, Doğukan Öz olmak üzere Yusuf Bozkurt, Muratcan Ergün, Ballıkuylu Ali Gökçe, Enes Keçik, Gökçe Ali Durmazer, İbrahim Berktunç, Baran Durmaz, Fatih Aldemir, Gedizli Koko'ya selam ediyorum. Mazlumdan Keriman şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B17'den Doğukan Öz, başta can dostum Erkan Tan olmak üzere amcam Ömer Ürün, Yunus Kara, Ozan Dallı, Furkan Sincar, Mehmet Toprak, Hakan Fırat Etik, Azcan Yatmaz, Baran Kayalar, Ekrem Birlik, Berber Kiper, Osman Temel, Mazlum Bakan, herkese selam olsun. İsmi geçen dost abi kardeşlere Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Hüseyin Aslan, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erin, Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve boltamı paylaştım dostlarım. Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keket Tayfun, Aziz Alabay, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Asalet, esaret altında bile duruşunu bozmamaktır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B6'dan Aziz Alabay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Bozcaka'dan Muhammed İsa Erim ve Torbalı'dan Serkan Üçer başta olmak üzere soframı ve voltamı paylaştım dostlarım. Hüseyin Aslan, Azat Kaçan, Yavuz Yavuz, Keke Tayfun, Oğuzhan Erol, Süleyman Bilgin, Tevfik Işıldak, Emircan Karataş ve Turgut Argaç'a selam olsun. Gece bir şarkı bırakmak istiyorum. Eyfo'dan Yeraltı. Ben TK4 koğuşuna yatmakta olan Salih Şen, koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan Dayım Foçalı, Serhat ve Mertcan Karayüz, Hamit Elma, Ali Baran Koç'tan, Yusuf Oyur, Bülent Dernek, Cihat Sert, Vedat Sürer, Özdemir Kardeşler, Erdi Şeker, Savaş Taş'tan, Meydancılar Kralı, Okan Gürbüz, Eyüp Yeldir, Mustafa Meral, Baran Akan, Erkan Ulukan, Ahmet Bereket, ismini yazamadım bütün kardeşlerime selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Geceyi dayımızın güzel sözüyle bitiriyoruz. En büyük pişmanlığım yanlış insanlar için yaptığım doğrulardır ve selam.
Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Dersimli Dayı Fırat İmrak. Aynı kurumda bulunduğum kuzenlerim Uğur Ülgün, Onur Ülgün, canım kardeşlerim Velat Çelik, Emir Kızılay, Apo İlba, Uğur Aktaş, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Uğurcan Karabak, Mert Kına, Muzaffer Gürler, Azat Özışık, Şahin Demir, Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Ben Menemen TTP Kapalı Cezaevinden, Bayraklı'dan, Dersim'den Dayı Fırat İmrak. Başka kurumlarda yatan dost ve kardeşlerim olan Onur Önder, Cebrail Aslan, Hamza Murat, Mehmet Şerif İnce, Kadir Bozkurt, Albay Bülent, Müjdat Güçlü, Ahmet Çaldıran, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçti, Ufuk Erengül, Onurcan Daşdemir ve de canımdan öte olan öz kardeşim Efkan Altun'la özgür günlerde yan yana olmak dileğimle. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen TTP cezaevinden Taylan. Aleyküm selam Taylan kardeşim. Senin aracılığınla A6 koğuşuna yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak isterim. Değerli abim Hişman Alabay, Zafer Karabıyık, Nail Tank, İbrahim Kaz, Mustafa Akın, Okan Küleş, Çağlayan Hasbil, Mustafa Demirok, Rambo, Mehmet Baba'nın oğlu Kemal Alperen, Alvarcı. Abilerime ve kardeşlerime selamlar olsun. Hakkınızı helal edin. Özellikle abim Hişman Alabay'ın hakkını ödeyemem. Özgür günlerde sizlerle görüşmek üzere. Ahmet Kaya Kum gibi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B8 Koğuş'tan Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. Başta canım kanım aslan abim Çıran Ateş olmak üzere. Akabinde Kurtuluş Çakarlı, Ekrem Birlik Çınar, Birlik Yusuf, Tokay Fatih, Boran Mazlum, Bakan, İsmail Bilgiç, Erde Bilgiç, Ferhat Turgay, İvo Akbaş, Yusuf Özdemir, Bornavalı C, Limon Tepeli, Borancan Akalık, Ahmet Toy, Kaan Çavga, Baran Doğan, bu derlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Eski Çamlık'tan Yusuf Ateş. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B8'den Limon Tepeli, Borancan Akalık. Aleyküm selam Borancan kardeşim. Başta canım kanım abim Eski İzmirli Kurtuluş, Şakarlı, Engin Keve, Hakan Doruk, Fırat Çağrı Beke, Mustafa Fidan, Diyar Eriş, Kaan Avcı, Eyüp Hamarat, Hazar Atabay, Eski Çamlıklı Yusuf Ateş, Doruk Uslu, Efe Kelçe, Orhan Tombulkaya, Hasan Şit, Boran Baran, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mustafa Sunan, Hasan Hüseyin ikinci, bu abi kardeşlere bin selam olsun. Sizleri seven sayan kardeşiniz Limon Tepeli Boran Can. Selamun aleyküm Murat abim. Ben T3C8'den Yiğit Turan. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Derle abim Mert Turan, Gökhan Karakoç, Emrah Tatlı, Selçuk Tüter, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Savaşkaya Adem Sabırlı, Muhammed Maya, Cesur Ergün, Murat Güngör, Kemal Argın ismini yazıp yazamadım. Bütün canlara selam ediyorum. Varsa paran pulun alem olur kulun, yoksa paran pulun olur mezar yolun. Murat abi ben T3C8'den Yiğit Turan, derle abim Mert Turan, Tevfik Aydın, Hüsnücan Aydın, Erhan Aydın, Refik Aydın, Emin Aydın, Baran Berşe, Diyar Gündüz, Ege Ürkmez, Ege Akkoyun, Serhat Çevik, Volkan Kızılyel abime de buradan sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Zikredemediğim tüm Çili Güzeltepe çocuklarına da selam olsun. Murat abi Ferhat Tunç'tan bizi öldü sanmasınlar, çalarsan sevinirim. Ben 3 nolu A13 koğuştan karşı yakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emir Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Al. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Ben 3 nolu A13 koğuştan karşı yakalı Aykut Polat, kader birliği yaptım. Dostlarım Mustafa Turan yani Mute, Ali İmran Korkmaz A2, Ömer Elmastaş, Emin Rutbil, Batuhan Ekşioğlu, Devran Koçan, Emre Yener, Sercan Bülbül, Ercan Ekim, Barış Ercan, Barışcan Kartalmış, Ferhat Kırdı, Mecit Dikici, Nasır İnan, Şiar Alp. Bu derlere bin selam olsun. Allah delikanlı kalplere güzel kaderler yazar. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Ferit Saçlı. Aleyküm selam Ferit kardeşim. Kadın kapalı cezaevinde bulunan derlim olan Neşe Kalkan ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Yıldız Silbe'den Sevmek Zor mu Yoksa Kolay mı adlı şarkıyı armağan ediyorum. Gece bir söz. Seninle güzelleşmeyen ve sana iyi gelmeyen insanlardan gitmen seni kötü biri yapmaz. Bu iyilik yaptığın anlamına gelir. Onlara da kendine de. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1A13'ten Kubilay Bozbey. Aleyküm selam Kubilay.
aynı kampüste bulundum. Aslan kuzenim Cengiz Hanlı, Ferhat Aslan kardeşim Okan Erdoğan, yeğenlerim Seyitan Bozbey, Yiğit Bozbey farklı cezaevlerinde bulunan kuzenim Yusuf Kaya, abim Kenan Kaya, Menemen'de olan abilerim Özkan Söyle, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey. Bu canlara selam olsun, sizleri seven sayan Kubilay Bozbey. T3A9'da yatmakta olan kardeşim Yusuf İslam Çetin'e Adanalı Ayhan döneceğim. Bir gün abisi Veli Deveci'den kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz aslan kardeşim benim. Hemen şöyle sayfamı yenileyim.

T1B18'den Halil Karagöz, Canları Mehmet Karagöz, Ozan Yazar, Sergen Ava, Erkan Aydın, Mustafa Kamber, Mete Dökme, Affan Yılmaz, Berkant Baran, Samet Cinoğlu, Kerim Bakır, A7 yatmakta olan iki gözüm Özcan Yazar'a da bin selam olsun. Sizi seven abiniz Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Buradan Can abim Volkan Şendi, Serhat Demirez, Fırat Çelik, dost ve kardeşlerim Sercan Sayal, Özcan Yazar, Ahmet Motor, Mert Tekder'in C3, C7 yatan Halil İdem, Kınalı Eko, hepiniz seviliyorsunuz aslanlar. En yakın zamanda dışarıda denk gelmek dileğiyle Halil Karagöz. Murat abi, ben T1B18'den Halil Karagöz. Geç kalınanların kaderidir ikiye bölünmek. Bir yanları özler, bir yanları ölür. Çok severler. Kaybedermiş bu hayatta A7'de yatan aslan kardeşim Özcan. Sen iyi ol, kendine dikkat et. O bize yeter. Gerisi teferruat. Herkesin selamları var sana. Seni seven abin Halil Karagöz.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TH13'ten Ahmet Er. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta bizden abilerini esirgemem. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Eyüp Sayan, Sinan Koran, Onur Çiftçi, Umut Uzar, Berke Ölmez, Yusuf Gülen, Sait Meriç, Zeki Durgay. Bu abi kardeşlere selam olsun ve aynı kampüste farklı kurumlarda olan Aslan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben Ahmet Er. Murat abi, ben TH13'te yatmakta olan Arda Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Akabinde canım kanım amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden kardeşlerim olan Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Zeki Durgay, Eyüp Sayan, Seyit Meriç, Seyit Gülen, Ahmet Minsin, Emin Ateş, Sinan Koran, Deniz Yaman, Ömer Otçeken, Onur Çiftçi, bu kıymetli abi dost ve kardeşlere bin selam olsun. Bu derlere Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi, ben TH13'ten Arda Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan abi dost kardeşlerim olan Engin Zengi, Ferhat Işık, Baran İbrikçi, Çektar Bakır, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Mert Koçak, Yakup Poyraz, Ozan Yazar, Özcan Yazar, İsa Aslan, Muhammed Cançelik, bu derlere bin selam olsun. Zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Ben Arda Özden. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Aslan abim Yusuf Gülçin, Allah hep yanında olsun, ayağına taş değmesin. Canım kanım Aslan abim, Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, sonu hükümdarlık başı zindan olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz, seni seven kardeşin Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlere senin aracının ile selam yollamak istiyorum. Başta canım kanım Aslan abim Ahmet Gülçin, Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Ömer Otçeken, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun. Ya onurlu bir yaşam, ya görkemli bir direniş, yan Mırın yan Azadi. Ben Yusuf Gülçin. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, öncelikle bizden abiliğini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden ve abi kardeşlerim olan canım kanım abim Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Arda Özden, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Berke Ölmez, Umut Özer, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Sinan Korhan, Deniz Yaman, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, bu kıymetli abi dost kardeşlere bin selam olsun. Sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Zeki Durgay. Murat abi, ben T3C13'ten Zeki Durgay, aynı kampüste farklı kampüslerde bulunan abi kardeşlerim Hakan Boğa, Ahmet Fırfır, Müfitcan Dülgen, Erhan Tan, Anıl Öztürk, Emir Acar, Berkan Karadere selam olsun. Sizlere seven kardeşiniz Zeki Durgay. Kardeşlerim, selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

Evet kardeşlerim, şu sessizliği hemen bir 15 saniyelik sessizliği de ortadan kaldıralım. Şöyle bir normale dönsün. Bir 10 dakikalık kayıt mesajlarımızın bir bölümü var. Onu da paylaşalım, sonrasında icap eder mi? Güzel bir şarkı. Hemen sonrasında WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Efe Güldüz, Berşan Polat, Şerif Subaşı, Çınar Birlik, Yusuf Tokay, Fırat Işık, daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlere bin selam olsun.

Cesur'un bakışı Korkan Kılıcı'ndan keskindir. Ben Yusuf Gülçin. Ben Tevşçe 13 koğuştan Ahmet Gülçin. Burada beraber kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım olan kardeşim Yusuf Gülçin. Abim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Seyit Meriç, Yusuf, Mehmet Gülen, Ferit Gelmez, Sinan Koran, Zeki Durgay, daha ismini saymadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Dostu yaradan olanın hasmı Firavun olsa bile fark etmez. Ben Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim başta abim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, can dostum Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Ömer Otçeken, Arda Özden, Sinan Koran, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Berat Çiçekçi ve Menemen'de Ferit Gelmez namı der. Halo dayıya selam olsun, sizleri candan seven Eyüp Sayan. Murat abi ben T3'ten Ahmet Gülçin, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan değerli insanlara selam göndermek isterim. Başta T2'de bulunan Can abim, Aydın Bıçakçı, Saadettin Bıçakçı, Kerem Gülçin, Muhammed Çağran, Apo Nurdan, Efe Güldüz, Berşan Polat, Şehmus Önder, Uğurcan Bıçaklı, Şerif Subaşı, Mertcan Akan, Emirhan Zıhlı, Ferhat Işık ve ismini sayamadım. Beni tanıyan tüm abi kardeşlere selam olsun, sizleri seven sayan Ahmet Gülçin. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta değerli abim Aydın Bıçakçı'ya bin selam olsun. Akabinde Saadettin Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Şerif Subaşı, Berşan Polat, Botan Kartal, Abdullah Nurdan, Namcı Elçapo. Bu değerli abi kardeşlerime cani gönülden selam olsun. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Şehmus Önder, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ferit Gelmez, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Yusuf Gülen, Onur Çiftçi, Berat Çiçekli, Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Arda Özden, Ahmet Minsin, Sinan Korhan, bu değerlere canı gönülden bin selam olsun. T3C13'ten Şehmus Önder, başta Balıkesir Bandırma M tipinde olay canım kanım olan kardeşim Doğukan Önder'e selam olsun. Bir gün dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var, derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Ben kaleden Fafili Şehmus Önder. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim, aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aleykümselam Ömer kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Zeki Durgay, Ferit Gelmez, Sait Meriç, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Berke Efe Ölmez, Umut Uzar. Bu değerli dost abi kardeşlerime selamlar olsun. Murat abi ben T3C13 koğuştan Seyit Meriç, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yusuf Gülen, Arda Özden, Zeki Durgay, Eyüp Sen, Yücel Özden, Serkan Mengene, Ömer Otçeken, Berat Çiçekçi, Şehmus Önder. Daha ismini sayamadım. Abi dost kardeşlerime selamlar olsun. Sizlere candan seven Seyit Meriç. Murat abi ben T3C13'ten Ömer Otçeken, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Uğurcan Bıçakçı, Kerem Gül, Abdullah Nurdan, Muhammed Çağran, Ferhat Işık, Uygar Çağrı'dan ve Müslüm Çağrı'dan. Bu değerlere selam olsun, sabır en güçlü silahınız olsun. Ben Ömer Otçeken. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülen, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost ve kardeşlerim olan baştan Mehmet Nuri Özden, Seyit Meriç, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi, Zeki Durgay, Sinan Koran, Ferit Gelmez, zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Birisi süzülerek gider, biri sürünerek. Önemli olan nereye gittin değil, nasıl gittindir. Ben Yusuf Gülen. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim olan başta canım kanım Aslan abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, Aslan kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, akabinde Ömer Otçeken, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Zeki Durgay, Deniz Yaman, Eyüp Sayan, Berat Çiçekçi, Ferit Gelmez, Ahmet Minsin, Şehmus Önder. Daha isimlerini sayamadım. Abi dost kardeşlere selam olsun. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Ben Yücel Özden.
Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost ve kardeşlerim olan Ferhat Işık, Okan Aydın, İbrahim Döner, Engin Zengin, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Yunus Kaya, Mert Koçak, Abdullah Duman, Baran İbrikçi, İsa Aslan bu değerli dost abi kardeşlerime bin selam olsun. Murat abi ben T3C13 Koğuş'tan Sinan Koran, başta benden abilini esirgemen Mehmet Nuri Özden olmak üzere abi kardeşlerim Yücel Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Ömer Otçeken, Ferit Gelmez, Serkan Mengene, Onur Çiftçi, Şehmus Önder, Ahmet Er, Eyüp Sen, Arda Özden, Mehmet Şengöz, Umut Uzar, Berke Efe Ölmez, Çağdaş Canger, Ahmet Deniz Yaman, Mehmet Can Bayoğlu, Bedirhan Berkil. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Selamlarınız başım gözüm üstüne kardeşlerim. Aleyküm selam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat. Selamünaleyküm Murat. Ben T3C13 Koç'tan Sinan Koran. Aleyküm selam Sinan abiciğim. Aynı kampüs ve farklı kampüslerde bulunan abi kardeşim olan Oğulcan Aydın, Engin Zengi, Çektar Bakır, Abdullah Duman, İbrahim Döner, Yunus Kaya, Baran İbrikçi, Ferhat Işık, Yakup Boyraz, İsa Aslan, Halil İbrahim Yüce, Oktay Şaban, Umut Tür, Ayhan Eres, Aykut Sarı, Enes Özen, Gürkan Şambal, Özgür Uyanık, Muhammed Can Çelik. Bu abi kardeşlere bin selam olsun. Ben Sinan Koran. Murat abi ben T3C13'ten Emir Ateş. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Başta bizden abilini esirgemeyen Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen akabinde. Kardeşlerim Deniz Yaman, Sinan Koran, Arda Özden, Onur Çiftçi, Zeki Durgay, Umut Uzar, Eyüp Seyhan. Bu derlilere bin selam olsun. Çakalların hükmü aslanlar ayağa kalkana kadardır. Ferhat Tunç'tan bir masal değil de yaşanan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halu dayı. Öncelikle buraya kadar birliği yaptım kardeşlerim Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Seyit Meriç, Yusuf Gülen, Yücel Özden, Arda Özden, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Umut Uzar, Ahmet Er, Sinan Koran, Şehmus Önder, Serkan Mengene, Berat Çiçekçi daha burada beraber kader birliği yaptım. Bütün kardeşlerime selamlar olsun. Ben T3C13'ten Menemen'den Ferit Gelmez namı der Halo dayı. Farklı kurumlarda bulunan kardeşlerim Ferhat Işık, Tarık Atak, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, canım yeğenim Adem Sabırlı'ya ve ismini sayamadım. Tüm kardeşlerime de selamlar olsun. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Yusuf Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle. Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden akabinde Aslan abilerim Yusuf Gürçin, Ahmet Gürçin, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Sinan Koran'a bin selam olsun. Yan Mırın, Yan Azadi sizleri seven kardeşiniz Yusuf Özden. Murat abi ben Karabağlar Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3C13'te yatmakta olan öncelikle Aslan amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, canım kanım abim Arda Özden. Akabinde aslan abilerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Ömer Otçeken, Sinan Koran. Bin selam olsun. Akvaryumdaki bir balık misali okyanusta görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Ozan Özden. Murat abi T3C13'te yatmakta olan başta canım kanım abim Eyüp Sen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Ömer Otçeken, Arda Özden abilerim en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. İkinoğlu'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Güneş bize de doğacak ama o gün ay güneşten daha parlak olacak. Allah'a emanet olun abilerim. Yan Mırın, Yan Azadi size Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısını armağan ediyorum. Abi kardeşlerim selamlarınız başım gözüm üstüne. Aleyküm selam.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Şimdi WhatsApp'tan kaldığımız yerden devam. Tekrardan cümleten sevgiler, selamlar, güzelleştirdim.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1B8'den Fırat ve Veli Çelenk. Buradan bizim için değerli olan abi kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Kurtuluş, Şakarlı, Fırat, Çaylı, Beke, Mustafa Fidan, Mustafa Can Sunan, Boran Can, Akalık, Yusuf, Ateş, Efe Pınar, Yiğit Serbest, Hasan ve Hüseyin ikinci, Boran Baran, Berkay Çelebi, Umut Sezer. Bu canlara bin selam olsun. Sana da hayırlı yayınlar Murat abi. Sağ olun kardeşlerim. Murat abim, buradan canımın bir parçası olan ve kendini bana hayran bırakan Dilek Karakaya sesleniyorum. Sana öyle alıştım ki seni düşünmeden zaman geçmiyor. Saatler duruyor ve ben kendimi sende buluyorum. Kalbimde koca bir yerin, gözlerimde hasretin. İnşallah bir gün yan yana oluruz. Sevgilerimle Fırat Çelenk, Elif Bozkurt ve Mine Kitmen kardeşime de selam olsun. Bir ses kaydı var. Hemen onu da paylaşalım.
1: Selamünaleyküm Can abim Murat. Senin Alacaköy'le Kadın Kapalı'da bulunan canımdan bir parça olan Dilek Karakaya'ya şimdiden doğum gününü kutlarım. Ve gelecekteki doğum gününü yan yana geçirmek dileğiyle sana sevgi ve özlemle sarılırım. İyi ki varsın. Sevgilerimle Fırat Çelenk. Herkese hayırlı akşamlar.
0: Aleykümselam Fırat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1 Koç'tan Gülçin Acil Radyo başına. Sana bir faks çıkarttım, detaylar orada yazıyor. Bir an önce cevabını bekliyorum. Ben Menemen C10'dan Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1 Koç'tan Gülçin Acil Radyo başına. Senden gelecek cevabı acil bekliyorum. Faks eline ulaştığında kesin haber gönder bana. Gökhan Namlı'dan benim seni görmem lazım. Benden sana armağan olsun. Can abim Murat Bingöl. İyi yayınlar sana da. Sağ ol Maviş kardeşim. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum Akselim, özlemek neymiş senin yokluğunda öğrendim. Gözüm kapıda, kulağım senden gelecek güzel bir haberde. Rabbim seni korusun, seni hasretle bekleyen annen var. Seni çok seviyoruz paşam. İyi yayınlar Murat abi. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın, umarım iyisindir. Ben pek iyi değilim. Hastalığım devam ediyor. Yazlığa gitmeyeceğim. Rabiş'e söyledim, erteleyelim. Ben gidecek durumda değilim diye haberin olsun. Serum falan takılıyor, toparlanmaya çalışıyorum. İyileşirim herhalde, birkaç güne aklın kalmasın kocaman. Öpüyorum, Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Yokluğun içimde dinmeyen bir özlem. Varlığın en güzel hayalim, sabırla seni bekliyorum bir tanem. Bir gün aynı gökyüzü altına yeniden el ele olacağız. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Murat abi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan Ömrüm Mert Çulha radyo başına. Mert'im nasılsın sevgilim? Ben evimizdeyim. Yarın yanına geleceğim için çok heyecanlıyım. Babanlar yarın gelmeyecek. Biz Anıl'la geleceğiz, haberin olsun. Bak haftaya açık görüş var. Kıyafetlerin için dilekçe yazmadıysan bir an önce yaz. Bir haftalık kıyafet bırak kendine, çoraplarına kadar koy. Bak güzelce yıkayalım, yenilerini koyayım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol mis kokulum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım oğlum Mert Çulha radyo başına. Canım oğlum, ilk göz ağrım, seni çok seviyorum, çok özledim. Bir an önce oradan kurtulman için elimizden geleni yapıyoruz. Allah'tan geldi başımıza, sen dik dur. Rabbime emanet ol, kendine çok çok iyi bak annem. Haftaya geleceğiz yanına Zara'da. İyi, aklın kalmasın, seni çok seviyoruz annem. Mert, tahmin ediyorum bir tane daha mesaj atacak kız kardeşim. Haberin olsun. Onu da geldiği gibi okuyacağım kardeşim benim. Yazıyor galiba şu an ama. Gelirse paylaşacağım, tamam mı? Mert Çulha kardeşim, kulağın radyoda olsun abişim. Hemen kaldığımız yerden devam. Şakran T3C5 koşundan Ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Hayatım nasılsın? Ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Merak etme, dün akşam aradığında uyuyordum. Bugün de 1.30'da uyandım. Müşterim gelecek, öyle geçiyor günüm aşkım. En kısa sürede beni ararsan çok iyi olur. Konuşmamız lazım ama korkma, kötü bir şey değil. Ha bir de anne ve baban bu hafta işleri ayarlayamadıkları için görüşe gelemeyecekler. Merak etme, haftaya ablan gelecek, haberin olsun. Şakran T3C5 koğuşundaki bir tanem Emirhan.

Ceylan radyo başına. Bugün de sesimin sana ulaşacağını bilmek içimi mutlu ediyor. Belki aramızda duvarlar var ama kalbim her gün senin yanında. Ben hep aynı yerdeyim. Seni bekliyorum, gözün arkada kalmasın. Kendime dikkat ediyorum. Sen de güçlü ol. Güzel günlere her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Seni çok seviyorum aşkım. Murat Bey, iyi yayınlar. Kadın Kapalı'nın güzeli Beyza Özkan radyo başına. Bir gün daha seni görmeden geçiyor ama kavuşacağımız güzel gözlüm. Uzun bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek. Elbet gözümün nuru, sabırla bekliyoruz seni. Allah'a emanet ediyorum. İyi ol, iyi geceler. Beyzam, güzeller güzelim. İlacı olmayan hastalıktır özlem. Öyle ki içtiğin çaya bakınca bile gelir aklına. Çok özledim seni güzel gözlüm benim. Bazen koklayamazsın, sarılamazsın, sadece özlersin. İşte hasret kokulum, seni çok seviyorum, Allah rahatlık versin. Buca kırıklar tetibinde kalan canım babam Kanivar Çelik, seni çok seviyorum. Bu gece çalacak tüm güzel şarkılar babama gelsin. Babamın sözü, iyiler kaybetmez kaybedilir, özlemle sevgiyle kal kızın Arya. Buca tetibindeki babam Mehmet Ali Çelik, zaman geçer insanlar değişir, hayat başka bir hal alır ama babanın kalbindeki evlat sevgisi hiç değişmez. Çocukluğumuzda arkamızdan gelen adımlar, büyüdüğümüzde arkamızda kalan dualara dönüşür. Varlığı yeter dediğimiz en kıymetli insandır baba. Biricik kızın Rengin. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Bu sesimize ne oldu böyle kardeşim ya? Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Farklı hapishanelerde olan aynı kaderi paylaştığım Kadir Deniz, Sidar Deniz, Ahmet Güneş, Doğukan Akdemir, Osman Kırcal, Agit Arslan, Velat Arslan, Berkan Polat, Balıkçı Özgün, Emirhan Zırhlı, Eyüphan Bozkurt, Melih Demir. Bu derlere bin selam olsun. Onur yaşamdan üstündür. Yan Mırın, yan Azadi. Ben Ömer Elmastaş. Murat abi, ben Üçnoğlu A13'ten Ömer Elmastaş. Birlikte kader birliği yaptım. Başta Mustafa Turan, yani Mute Karşıyakalı, Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Emin, Rutbil, Ferhat Kırdı, Şeker Ahmet, Nasır İnan yani Paşa, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan Bayraklılı, Ercan Eken, Mecit Dikici, Batuhan Ekşioğlu yani Las Kopat, Can Dostlarım, Bıra Devran, Koçan, Alpaslan Aldanma, Sercan Bülbül, Emre Yener yani Eko Baba. Bu derlere bin selam olsun. Şu sözle bitirmek istiyorum. Eğilip bükülenler dik duranları sevmezler. Ben Ömer Elmastaş. Selamünaleyküm abi. Ben Vedat Aykanat. Aleyküm selam Vedat kardeşim. Şakran T4 17 atmakta olan canım, ciğerim, abim Ahmet Alan ve dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah sizinle beraber olsun. Bir de bugüne bir not bırakmak isterim. Sürüsüne güvenen... Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T4 17 atmakta olan Ahmet Alan abime. Ben Ataşehir'den Onur abi. Tez zamanda görüşmek üzere. Seni çok özledik. Hep aklımızdasın. Bir emrin olursa buradayız. Saygılar, sevgiler. Allah kurtarsın. Ben Faruk Alan. T4 A17 atmakta olan kardeşim Ahmet Alan. T2 B17 atmakta olan dayım Haşmet Yavuz'a selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Yakın zamanda görüşmek üzere. Ben Müslüm Koçak, T4 17 yatmakta olan Ahmet Alan abime saygılar, sevgiler. Biz buradayız, nerede isterse orada olacağız. Saygılar, sevgiler abi, Allah kurtarsın. Ben Menemen'den Zakir Aydın, Şakran T4'te yatmakta olan Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Aslan kafese yakışmaz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren, burada ve farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Şamar, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, canımızı yakacak kadar güçlü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun, şerefiyle atan tüm Buca çocuklarına selam olsun. Ben Şakran Üçnoğlu yatmakta olan namıdar Tony. Ben Şakran Üçnoğlu cezaevinde yatmakta olan Arda Ceren, burada veya farklı akvaryumlarda yatmakta olan tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Canım kardeşim Veysel Şimşek, canım abim Savaş Aktaş, Yusuf Beşer, Onur Samar, Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso, canımızı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar cesareti olsun, şerefiyle atan tüm Buca çocuklarına selamlar olsun. Ben Şakran Üçnoğlu yatmakta olan namıder Tony. Haradan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Ayşeler bugün ikisi tek gitti Manisa, kızın kursu var, onu götüreceğim. Çocuklar bizdeler yine, artık yarın falan geçerler herhalde evlerine. Ben de evde iş güç vesaire

yaptım. Farklı bir şey yok. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Abi kolay gelsin. Ben Turgut'tan saymaz. T4-17 yatmakta olan abim Ahmet Alan, saygılar sevgiler abi. Biz buradayız. Bir emrinde hep hazırız. Sen kafana takma hiçbir şey. Seni özlüyoruz, seviyoruz. Allah'a emanet ol. Ben Menemen'den Zakir Aydın. Şakran T4'te yatmakta olan Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun. Aslan'a kafes yakışmaz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Vedat Aykanat, Şakran T4-17 yatmakta olan canım ciğerim abim Ahmet Alan ve dostlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süz, Fikret Dost, Batuhan Çinli ve dayımız Haşmet Yavuz'a selamlar olsun, saygılar, Allah sizinle beraber olsun. Ben İstanbul Ataşehir'den Kamil Günal, Şakran T4-A17 yatmakta olan Ahmet Alan kardeşime saygılar, sevgiler. Her zaman yanında seninleyiz Ahmet Alan ve dostlarına selam olsun, Allah kurtarsın. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abim nasılsın? İnşallah iyisindir, kurban oldum. Sen benim nefesimsin, ömrüm. Seni çok özledim vallahi. Allah büyük yeter ki sen iyi ol Halis abim. Kalbi yüreği güzel adam, senin o gülüşüne kurban olurum. Ne olur kendine dikkat et, olur mu? Çünkü sen iyi olursan biz de iyi oluruz, kurban oldum. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler, kurban oldum. Abi ben B1'den Tepecikli, Melek, Dila, Can dostlarım, Çağla ve Cangül Bineker, Leventli, Buket, Polat ve Bozyakalı, Gülçin, Cebeci. Abi geceyi Buket Polat'ın sözüyle kapatıyoruz. Giderler geri dönseydi kalanlarla kahkaha atmazdık. İzmirli Taylan'dan Cavo fena çalar mısınız? B1 koşulan Eylem Erci, Sevgi, Türkeli, Helin, Aydın, Ceren Korkmaz, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Yol kararınca elveda diyen haindir. Bizim için Zedi'den düşüşlerim çok fazla, çalar mısın abi? Not Bayram Türkeli, eniştemize de selamlar olsun. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, burada senin aracılığınla T2'de yatmakta olan abilerin abi saydım. Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını, en kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizler iyiyiz, bizler senin kardeşiniz, sabır en büyük silahımız olsun. Yan mırın, yan azade, bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Murat abi ben T3C13'ten Yusuf Gülçin, burada senin aracılığınla T2'de yatmakta olan abilerin abi saydım. Bıçakçı abime selam yollamak istiyorum. Canım abim, aslan abim, sıkma canını, en kısa sürede hep beraber dışarıda olacağız. Bizler iyiyiz, bizler senin kardeşiniz, sabır en büyük silahımız olsun. Yan mırın, yan azadi, bu gece çalan tüm şarkılar aslan abime armağan olsun. Abi ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl, buradan tüm dost abla abilere selam olsun. Kadın kapalı yatan ömrüm sevdiğim, ben her daim yanındayım Işıl'ım. Sen benimsin, güçlü ol, bize düşmek yakışmaz. Biz dik durdukça düşmanlarımız düşecek. Işılım seni seven Ümit Bingöl. Abi ben T3B17 koşulan Ümit Bingöl, buradan öncelikle kadın kapalıda yatan sevdiğim Işıl Bingöl için Azar Bülbül'den Vazgeçemem şarkısı armağan olsun. Işılım seni seviyorum, ben kendimden vazgeçtim ama senden gülüm vazgeçmem. Murat abi ben Nazar, Beydilli çok kıymetli ailem başlar reisi Mete, Beydilli Canan, Beydilli Meltem, Beydilli Metecan, Beydilli tüm karanlıklarımın ışısınız, sizi çok seviyorum, özlemin dili olsa siz diye haykırır, inşallah en kısa zamanda yanımda olmanız dileğiyle size bu şarkıyı armağan ediyorum. İbrahim Tatlıses, Ağrı Dağı, sana da iyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim benim. Murat abi biz Nazar Bey Dilli ve Damla Uyar kıymetli canlarımız başta Jelibon Gözüm, Ebru Gezer, Güzelim Nurhan, Gökçen Çılgınım, İrem Erdemir, sizi bekliyoruz çılgınlıklar için kızlar, gece sözümüz senin için yapraklarını kopardığım papatyalardan özür diledim dün gece, haklısınız dedim, ne sevdiği belli ne sevmedi, gece Cengiz İmren Nankör şarkısı armağan olsun, hanım ağamız Canan Bey Dilli'ye selam ederiz. Selamünaleyküm Murat abi ben T4-17 koğuştan Batuhan Çinli, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onursuz, Agit Ürey, Mehmet İnan, ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umutür, Cebrail Aslan, tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz, biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız, geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4-17'den Batuhan Çinli, soyadı gibi dost Fikret Dost, dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan Yana, Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür

Yıldırım Orcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman Doğan Göçer, Hicam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Mert Çulha. Ne demiş kız kardeşim? Abi söyler misin, birinden beni arayabilirse çok iyi olur. Mert, ama acil bir durum yok. Merak etme, arayamazsan da canın sağ olsun. Yarın geldiğimde konuşuruz Murat abim. Allah senden razı olsun cümlemizden kız kardeşim. Mert Çulha, muhtemelen duydun kardeşim. Arayabiliyorsan ara, önemli bir şey de yokmuş. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Ondan sonra üç güzel şarkıyla hem sizleri hem kendimizi dinlendirelim. Evet, şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Nerede kaldık hemen? Evet. Bence 8'den Mine Kitmen, sevgilim Rafet Kale, varlığın hayatımdaki tüm boşluklara yetti. Hangi duayı etsem, hangi dilde anlatsam, seni ne kadar yazarsam yazayım sevgimi yine de eksik kalır. Tarif etmek zor bendeki seni, bir Rabbim bilirsem bir ben bilirim kalbimdeki yerini. Can dostum Dilek Karakaya, Fırat Çelen kardeşlerim, Çilem Demir, Elif Bozkurt, Poizy Blok 3. Çok güzel gülüyorsun, bizlere armağan olsun. Ayrıca Sinan Dağ, Berke Kerem, sizlere de selamlar. Tabii ki unutamadığımız Ulviye Uçar, seni çok seviyoruz. Murat Bey, kızım Elif Bozkurt radyo başına. Elif'im özlemek mi? Sesin aklıma gelince nefesim kesiliyor. Hasretim öyle ağır ki anlatamıyorum. Gittikten sonra benden beni de seninle hasretine boğuldum. Kurban oldum Elif Bozkurt. Ben de senin kadar mahkumuyum. Gün geçtikçe çıldırıyorum sensizlikten annem. Murat Bey, iyi yayınlar Şakran. Kadın kapalı da Ayla radyo başına. Ne demiş ablamız? Şakran kadın kapalı diye bir koğuşunda. Ayla radyo başına. Bir tanecik kızım, canım evladım. İnşallah bugünlerde geçecek. Tüm arkadaşlarınla dua edin. İnşallah babanla sağlıklı bir şekilde kavuşmak nasip olsun. Herkese özgürlük dolu günler. Ceylan Taşkıran'dan Naciye Sarsılır, anneme annem seni çok özledim. Bu günlerimiz de bitecek. Allah'ın izniyle hep beraber güzel günlerde olacağız. Biz nelerin üstesinden geldik annem, bunların üstesinden de geliriz. Kendine iyi bak, seni seven kızın Ceylan Taşkıran, hep sevecek olan da. Annem, senin ellerinden öpüyorum, Allah'a emanet ol benim güzel kalpli annem. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Ceylan abla bak, abim ne yaptıysa benim için yaptı, benim için kendini feda etti, biliyorum sen de bana kızıyorsun, farkındayım ama abim içeride hiç iyi değil, görüşüne gittim, görüşüne bile çıkmadı, ne yap ne et Tülay annenle, konuşurken Tülay annen gizlice sesini alsın bana atsın, ben abime dinleteyim, abim sürekli seninle. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz, Ceylan Taşkıran ablam radyo başına. Ablam sen beni görüşüne yazdıracaktın ama daha hiçbir haber yok. Telefon kağıdı çıkarttır Tülay annene söyle. Özlem de seni çok özledi. Gülçiçek de sürekli seni soruyor. Gülçiçek büyüdü. Ceylan ablam abime mektup at Tülay annene söyle. Senin ses kaydını alıp bana atsın. Ben de abime dinleteyim. Abimin aklı fikri seninle. Bak abim iyi değil Ceylan abla. Ben Ceylan Taşkıran, benim aslan kocam Veli Deveci radyo başına. Benim aslan kocam benim, beni kafana takma. Biliyorum beni çok özledim, ben de seni özledim. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız, yine eskisi gibi bir araya geleceğiz. Az daha sabır aslan kocam. Nasıl bir yarsın şarkısı Velime gelsin. Murat abim sana da selam olsun abi. Aleyküm selam Ceylan kardeşim. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, sindi bebeğim benim, akıllı Ceylan'ım benim. Bak havalar sıcaklaştı, kafanı yerinde tut, Gülten'e haber yolla. Çok özledim hayatım, yaşıyorsunuz sen bu hayatı. Fatih Bulut'tan Saçlarında Sizin Olayım şarkısı sana gelsin. Üç güzel şarkı kardeşlerim. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Reklamlar.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98.

hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam hattı 0541 780 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0500

Üç güzel şarkının akabinde hemen kaldığımız yerden devam. Biz Buca Kırıklar cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Çok kıymetli ağabeylerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran ve Cengiz Kıran. Ellerinizden saygıyla öpüyoruz. Sizlere sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Sizler bizim atamızsınız. Biz varız ve bekliyoruz o günü.

saygılarımızla Buca Kırıklar Cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Öncelikle Serdar Koyuncu kardeşim, Serdar'ım, Remzi Kıran ve Cengiz Kıran kardeşlerim, Mustafa kardeşimiz de Celal Yokuş kardeşimizin, Buca Kırıklar'da yatan sevgili kardeşlerim ve koğuşlarındaki tüm kardeşlerimin hepinize özellikle çok çok selamları vardı. Hemen sonrasında Şirin Can Polat kardeşimin de sevgili Serdar Koyuncu, Serdar'ım sana çok çok selamı vardı. Elazığ'daydı galiba, telefonla aradı. Çok çok selamı vardı sana Mehmet Koyuncu'ya ve tüm sevdiklerine. Celal kardeşim, Celal inşallah dinliyorsundur. Sana da Şirin Can Polat kardeşimin çok çok selamları vardı. Sizi özlediğinin notunu da bırakmıştı. Bilginiz olsun, üstümüzde selamı kalmadı. Sonrasında Serdar Koyuncu, Serdar'ım sana da Remzi kardeşim, Cengiz kardeşim, koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime de kendi adıma da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Celal, senin de Mustafa kardeşim, sizlerin de Nado Emrah. Emrah'ım, senin de koğuştaki tüm abi kardeşlerim, selamlarınızı aldım. Aleyküm selam, sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Kırıklar Cezaevinden Celal Yokuş, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım Mustafa Kıran, Nado Emrah, Fedai Dayar ve Azat Yavuz dostlarımızdan, Şakran İkinoğlu cezaevinde yatmakta olan değerli büyüklerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran, Cengiz Kıran abilerimizin ellerinden öper. Onların nazarında Azat Başak, Boksör Mahmut ve Yakup Kaya, Ekrem Birlik canı gönülden selamlarımızı iletiriz. Değerli Murat abi, Sabri Örge'den Pusu Kuracaklar şarkısı bizden büyüklerimizi ve tüm bizi tanıyan esaret altına kalmış yoldaşlarımıza armağan ediyoruz. Biz varız, biz buradayız, biz bekliyoruz. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Biz Kale'den Rodi Kaya ve kardeşim Onur Çelik, aleykümselam kardeşlerim. Başta Serdar Koyuncu abimiz olmak üzere Buca Kırıklar Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Celal Yokuş abimiz ve ona kardeşlik yapan Azat kardeşimize buradan çok çok selam olsun. Nasılsınız, iyisinizdir abi inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Allah sizi bir an önce ailelerinize, sevdiklerinize kavuştursun. Sabırla bekleyen yürek bilir özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar tatlı olur. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle, seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Sizleri seven kardeşiniz Rodi Kaya. Onur Çelik, grup yorumdan Sevda Türküsü şarkısı armağan olsun. Sloganımız biz buradayız, bekliyoruz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karabağlar Eski Çanlık'tan Yusuf, aleykümselam Yusuf kardeşim. T3C13'te yatan aslan amcalarım Mehmet Nuri, Özden Yücel, Özden abim Arda, Özden bulunan abilerime bin selam olsun. Sadakat ömür ister. Mehmet Nuri Özden. B7 Koğuş'tan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Sen yanımda olmasan bile sevgin hep kalbimde. En zor günlerde bile bana güç veren tek şey seni yeniden sımsıkı sarılacağımız günü düşünmek. Seni çok özlüyorum. İyi ki benim annemsin. İyi ki sen varsın. Seni her şeyden çok seviyorum. Bir de annemin isteği. Annemin isteği. Murat da şöyle kendi ağzıyla şarkı okusun. Melike borcumuz. Söz. Geçen akşam söyledik bir tane. Cumartesi günü inşallah güzel bir şarkı da söylemeye çalışırız. Aman kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu A13 Koç'tan Barış'tan Kartalmış. Aleyküm selam Barış. Hemen sana buradan izah edeyim. Sevgili Barış'ım, sağ ol kardeşim benim. Sana da sevgiler, koğuşundaki abi kardeşlere de. Barış'ım, mesajlar erken okunmuyor aslında, sırasıyla okuyorum. Ablam, kız kardeşim yazmış. Abi mesajlar okunuyor mu okunmuyor mu diye. Dün okudum Barış'ım. Bunlar istiyorsan yarın, ne cuma mı, cumartesi günü belki gidersem, istiyorsan Barış'ım kayıt mesajı yapayım, otomatik kayıt mesajlarla beraber okunsun. En azından sen de rahatlıkla duymuş olursun. Bana onun haberini göndertirsen sevinirim. Barış kart almış Barış'ım. Senden haber bekliyorum, ya olsun ya da olmasın. Bana haber gönder yeterli kardeşim benim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan yani Muti, akabinde karşı yakala Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Ömer Elmastaş, Emin Rutbir, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu yani Laskopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı, Menemen de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Aklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nola A13'ten Barışcan Kartal.

0: almış. Barış, diğer mesajını da süreç içerisinde okuyacağım sevgili kardeşim. Şakran bir nolu avuç koğuşuna yatan aslan kocama seslenmek istiyordum. Bazı insanlar hayatına gelir, bazıları ise hayatın olur, sen benim hayatımın en zor anına denk geldin ama en güzel duygusu oldun. Günler geçer, mesafeler kısalır, bekleyiş biter, benim sana olan sevgim ise hiçbir zaman eksilmez. Çünkü ben seni sadece mutlu günlerimde değil, en zor günlerimde de sevdim, seni çok seviyorum. Bir tanem, Allah'a emanet ol. Şakran bir nolu ağaç koğuşuna atan canımın içi Hakan'a seslenmek istiyorum. Nasılsın? Beni soracak olursan Rabbime şükürler olsun. İyiyim. Bu gece gözlerini kapatmadan önce şunu bilmeni istiyorum. Gün içinde kaç kez güldüm bilmiyorum ama son seni kaç kez düşündüğümü sayamadım. Çünkü sen artık aklımdan geçen bir düşünce değil, kalbinde yaşayan en güzel duygusun. Seni çok seviyorum. Yıldız Tilbe, ben sana öleyim şarkısı armağan olsun. Şakran'da bulunmakta olan Atakan Günel. Zor zamanlar geçer ama zor zamanlarda yan yana duranların sevgisi ömür boyu kalır. Gözden uzak olmak, gönülden uzak olmak demek değildir. Aklımda, fikrimde, dualarımda her an seninle. Seni seven, sevdiğin. Allah'a emanet ol. Güzel günler. Yakındır. Elbet Nus kentliyim. Ben TK.com koğuşundan Mertcan Karayüz. Benim için değerli olan öncelikle Foçalı Serhat Küçükdayım, Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan Atakan, Koçak Arda, Erdemli Ferdi, Bingöl Serdar, Koyuncu abim, Nurullah Öncü İbrahim, Aladan Mert, Eko Kahraman, Muhammed Sayın, Ömercan, Kerim Kaya, tüm abi dostlarıma selam olsun. Gökhan Namlı'dan 5 kuruş. Ben TK.com koğuşundan Yusuf Oyur. Benim için kıymetli olan Foçalı Serhat Küçükdayıma selam olsun. Mertcan Karayüz, Vahap Aksoy, Ali Baran Koç'tan Fatih Etingu, Bülent Dernek, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Hamit Elma, Cihat Sert, Kadir Tör, Muharrem Erciyaz, Onur Kale, Diyar Eruş, Tayfun Tolay. İsmini sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Gece bir söz, altın ateşle güçlü insan acıyla sınanır ve selam. Murat abim selamun aleyküm, iyi yayınlar. Buca kırıklarda yatmakta olan babam atam Halis Değirmen. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah seni bizlere tez zamanda kavuştursun inşallah. Seni çok özledim ve çok seviyorum. Torunların da seni çok seviyorlar. Ellerinden öpüyorlar. Şu dağlarda kar olsaydım çalarsan sevinirim. Murat abim aleyküm selam enginim. Murat abim selamünaleyküm. Şakran T4C10'da yatmakta olan amcam İsmet Değirmen. Allah'ın izniyle en yakın zamanda yanımızda olacaksın. Allah tez zamanda bizlere kavuştursun. Babaannemin durumu iyi, merak etme. Murat abi şu dağlarda kar olsaydım çalarsan sevinirim. İsmet, geçmiş olsun sana da kardeşim benim. C10'daki abi kardeşlerim, T4C10'daki İsmet kardeşimizdir. Yanınıza alırsanız, aranıza alırsanız, bilmiyorum ne zamandan beri yatıyor yanınızda ama güzel bir kardeşinizdir. Sizlere de sevgiler, selamlar C10'daki kardeşlerim. Hemen bir ses kaydı var. Geri dönmeyelim. Paylaşalım onu da. Ondan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edelim.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm ben selam. Türkiye 8'den Resul Kartal. Bugün değerli kardeşim Atakan Ecellioğlu'nun doğum günüdür. Nice mutlu yıllara kardeşim. Bir dahaki doğum günün sana özgürlük ve sevdiklerinle birlikte geçirmeni temenni ederim. Seni seven abin Resul Kartal. Son olarak da TK19'da bulunan Aydın Demirbaş amca bile öz abim Ozan Ahmet Kartal'a selam olsun.
0: Şakran TK Engin Afşar. Canım oğlum seni çok seviyorum. Sen benim dünyamsın, umut ışığımsın, arkamdaki dağsın. En yakın zamanda yine yan yana olacağız inşallah. Süleyman Bulut, canım oğlum seni de çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ahmet Kaya'dan penceresi kaldım anne şarkısı aslan oğluma armağan olsun. Şakran TK Engin Afşar, aslan oğlum kıymetlim bir tanem, gözümün nuru seni çok seviyorum. Elbet güneş bize de doğacak. Eski günlerdeki gibi yan yana olacağız. Evimizin reisi, Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak, gözlerinden öpüyorum. Arkadaşlarına da çok selam söyle. Şakran TK Engin Afşar abi, canımın canı, canımın diğer yarısı. Allah'ın izniyle çok kısa sürede yine yanımızda olacaksın. Evimizin reisi, seni dünyadan çok seviyorum, en kıymetlim, bunu bil. Biz senin her zaman arkandayız. Eyüp ve Elif Naz dayılarının ellerinden öpüyorlar. Elbet güneş bizim için de doğacak. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Merhaba Murat abi, ben Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş. Merhaba Savaş'ım, sağ ol kardeşim benim. Başta yeğenim Samet Baran Demir olmak üzere Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Uğur Evren.

Arda Ceren, Hakan Çağlar, Serdar Koyuncu, Azat Başak, bu derlere sevgi ve selamlar. Gece bir söz de benden. Değer bilmeyene makam, cahile söz, nanköre ise değer biçilmez Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben işte ondan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Başta kıymetli oğlum Baran Ali Oturak olmak üzere cezaevinde bulunan ben ve abim Savaş Aktaş'ın dostları olan Muzaffer Saklavcı, Kemal Kaplan, Kurtuluş Şakarlı, Tolga Yalur, Berat Kurtay, Hakan Yavaş, Umut Zor Bilmez, Eray Deniz Oyman, Hasan Batur, Tahir Yıldız, bizim kıymetlilerimiz Yusuf Samar, Onur Beşer, Deli Hakan, İbrahim Şallı, Cumhur Akçagün ve Aydın Çinele tipinde beni tanıyan bu derlere selamlar. Gece bir söz, Allah olanın dostu, Allah olanın sırtı yere gelmez ve selam Ömür Oturak, Murat abi Aynur Polat'tan oy Esmer'e. Murat abi ben Üçnoğlu'dan Ömür Oturak. Öncelikle canım oğlum Baran Ali Oturak, aynı koğuşta abilerin başta olmak üzere Savaş Aktaş, Onur Beşer, Yusuf Samar, Deli Hakan kardeşlerim, Umut Zor Bilmez, Bedir Aslan, Tayyip Yıldız, Hasan Batur, Atilla Hükül, Ünal Sakız Çiçeği, Cumhur Akçagün ve koğuşumuzun Sakarı Kan, Yıldız Namıder, Tony olmak üzere bu derlere selamlar. Gece bir söz, hak bela yazmaz, kul azmadıkça kul bela görmez, hak yazmadıkça Ömür Oturak. Merhaba Murat abi, Üçnoğlu'dan Savaş Aktaş. Öncelikle İkinoğlu'da yatan yeğenim Samet Baran Demir, yeğenim ile beraber yatan Göktuğ kardeşim ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgi selamlar. Yeğenim Samet Baran Demir önce Allah'a sonra sizlere emanettir. Dayıcım ben her zaman senin yanındayım, her şey güzel olacak, seni seven Savaş Aktaş dayın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Tepecikli Berdan Doğanay Ceviz Kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta Kocaeli F2'de olan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve dedem Nizam Gizgin'e selam eder, ellerinden öperim. Ayrıca Konya'da olan amcam Şehmus Gizgin, T4'te olan dayım Ali Turap Yentüz, Menemen'de olan Ali Ecelli oğlu Şakran, açıkta olan dedem Hüseyin Yentüz, abim Uğur Nesi var, amca çocuklarım Yunus Batur ve Tatar Batur'a selam ediyorum. Bu gece istek şarkım Bir Beklentim Yok Benim. Murat abim ben Tepecik'ten Berdan Doğan'a Ceviz Kıran kader birliği yaptım. Başta Escobar abim Fırat Gizgin olmak üzere dayılarım Erkan Öcellioğlu, Akındal Aslan kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım olan Hasan Kulan, Nurullah Öncü, Ercan Bali Kasabalı, Vedat Vermez, Erhan Teker, Eren Dinçer, Furkan Alkaş ve bizi seven tüm dostlara selam olsun. Gizginler koğuşuna Talar Odu'dan Çabuk Olalım Aşkım şarkısı armağan olsun. Murat abim her daim seviliyorsun, sağ olasın Berdan kardeşim, ben de sizleri seviyorum. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17'de olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu, canımın içi gücüm yetene kadar değil nefesim kesilene kadar arkandayım, her zaman da olacağım, bunu unutma, gücümü evladımın gülüşünden toplayan bir anneyim, kırıldığım yerden güçlenip evladına siper olan bir anneyim, yüreğim yolursa da evladım için yine ayağa kalkan bir anne olurum, benim yokluğum sessizdir, gücüm ise evladıma olan sevgimden gelir, onu bir gülüşüne kurban olurum, iyi kim kıymetli mi Hakan Taşıyan, cezam bitmiyor, armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna yatmakta olan ben Buket Polat, aleykümselam kardeşim. Can yoldaşlarım Hamiyet, Küleş, Yasemin, Ödek, Elif, Çetin, Zeynep Sak ve Sevgi Giden, Deniz Giz Bebek, Sevke Giden diyelim, Sevgi Giden yazmışlar. Sevke Giden, Deniz Giz Bebek, Aslan dostlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum, kaybettiğinizi düşündüğünüz an şu cümleyi getirin aklınıza. Kalbi güzel olan kaybetse de kazanır, dostlarım için Sıla Aslan Gibi şarkısı çalar mısın? Çünkü biz aslan gibi kadınlarız. İyi yayınlar Murat Bey, ben Cihan Köseda, buradan B3 koğuşundaki kıymetli kız kardeşim Halime Keleş'e, ayrıca Meral Düzel'e enişten selamlarımı, sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum. Merhaba Meral Hanım, ben Cihan Köseda, size birkaç satır yazıp selamlarımı iletmek istedim. İnşallah sağlığınız iyi ve moraliniz her şeye rağmen yüksek tutabiliyorsunuzdur. Hayatın getirdiği zorluklar ne kadar ağır olursa olsun, umudun hiçbir zaman kaybolmaması gerektiğine inanıyorum. Rabbim size sabır, güç ve dayanma kuvveti versin. Sizlere enişten selamlarımı, iyi dileklerimi iletiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimle Cihan Köseda. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Hanım Sultan. Buradan tüm sevdiklerime en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnsan bazen en zor günlerinde bile umut etmeyi

Öğreniyor. Her yeni gün yeniden ayağa kalkmak için bir fırsattır. Rabbim hepinize sağlık, sabır, sağlık, güç versin inşallah. Bu günlerin ardından daha güzel günlerde sevdiklerimizle bir araya gelir. Hasretle sona erer, dualarınızı eksik etmeyen herkesten Allah razı olsun. Kıymetli dostlarım, Meral Düzel, Elif Sütbak, Nuriye Yayvu, Necla Koçak, Dilara Avlar, Özlem Acar. Benim yaramaz kızım Hanım Çimen'e ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi, kocaman bir kucak dolusu hasretimi gönderiyorum. Murat Bey, ben Hacı Oflu, buradan B3 koğuşundaki kıymetli eşim Hanım Sultan'a sevgi, selam ve dualarımı gönderiyorum. Canım eşim, aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun gönlüm her zaman senin yanında. Seni düşünmediğim tek bir gün bile yok. Hasret zor ama bizi ayakta tutan şey birbirimize olan sevgimiz ve Rabbimize olan inancımız. İnşallah bu ayrılık sona erecek. Yeniden aynı yuvada, aynı sofrada, huzur içinde bir araya geleceğiz. Allah'a emanet ol canım eşim. Selamünaleyküm Murat abim, ben İsmail Gökçe. Aleykümselam İsmail kardeşim. B11 koğuşundan yağmur, boyun duruk. Aşkım, yarın inşallah ziyaretine geleceğim. Kıyafet falan da getireceğim. Ekstra olarak bir şey istiyorsan annene ara söyle. Ne eksiğin varsa getireyim. Karya kız kardeşim, senin de eksiğin varsa Yağmur'a söyle, yarın getireyim. Yağmur'um, yarın detaylı konuşuruz, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T3 B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Sevgilim, umarım iyisindir. Seninle iyi olmak günümü iyi geçirmeme sebep oluyor. Yağmur ve kardeşiyle vakit geçirdik. Dersime girdim, yemek yaptım, oturuyorum. Keşke yanımda olsan. Sana olan özlemim her gün daha da büyüyor. Yarın lütfen akşama doğru ara. Erken uyanamıyorum. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetimsin. Şakran T3 B9 koğuşundan erkek arkadaşım Koray Özmen radyo başına. Bazen kavgalar ediyoruz, kırılıyoruz ama ne yaşarsak yaşayalım, kalbim hep seni seçiyor. Yanında huzur bulduğum tek yer senin yanın. Hayatı birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz sevgilim. Dilerim ki bir gün birlikte de büyürüz. Sen benim sonum, sonsuzum, seni çok seviyorum. Ya biz bir yerde hata yaptık. Nerede hata yaptık? Hele ona bakalım. Celal'in mesajının içerisinde Mehmet Koyuncu da vardı. Mehmet, vallahi bireyim. O bizim ayıbımız. Bak yazıyor. Biz niye bir sırayı es geçtik? Ona bakıyorum şimdi. Yani es geçmek değil, satır atlamışız. Öyle algılayalım. Mehmet, vallahi kusura bakma bireyim. Mehmet Koyuncu. Her üç mesajda da varsın, kimleri atlatmışız? Şirin Can Polat'ı atlamışız, seni atlamışız. Evet. Vallahi kusura bakma Mehmet. Gerçi Şirin duymaz bizi de. En azından sen duyuyorsun. İki gözümsün. Bir dahaki mesajda inşallah. Evet, bu sırayı pas geçmemişiz de es geçmemişiz ama atlamışız sırayı. Niye böyle oldu? Şimdi mesaj okurken Mehmet, vallahi Allah'tır bak gönlüme düşürdü. Neyse, zaten bu mesajlar bir de okunacak. İnşallah okuduğumuzda telafi ederiz kardeşimizin ismini de. Selamünaleyküm güzel insan. Ben T2 A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım. Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koçtan, İlhan ve Adnan Özdemir kardeşlerime. Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefi Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Hemen diğer mesajımızı da okuyalım. Ben TK Adop Koç'tan Foçalı Serhat. Buradan seçilmiş dostlarım Mertcan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan Vatlan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Olukan, Vedat Sürer, Hamit Elma, Papaz Bekir, Cemal Karahayit ve Şerefli Atan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Ben T2 A4 koğuşundan Bülent Bernek. Buradan koğuş lideri adaletini sağlayan aslanlayım Foçalı Serhat. Küçük akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran Koçtan, Fatih Etingül, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrulardır.
Ben TKA4 koğuşundan Bülent Dernek. Buradan koğuş lideri ve koğuşun adaletini sağlayan Aslan ve Enfoçalı Serhat Küçük. Akabinde kader birliği yaptım kardeşlerim Mertcan Karayüz, Ali Baran, koğuştan Fatih Etingu, Cihat Sert ve Özdemir kardeşlere selam ediyorum. Şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. En büyük pişmanlığım yanlış insanlara yaptığım doğrularımdır. Selamünaleyküm değerli abim Murat. Abi senin aracınla ben A20'de yatmakta olan Mehmet Şengel. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Canım kanım kardeşim Batuhan Şengel. Canım abim Bahattin Şengel. Namı der Rocky Bobby. Reisim Mafya Sedat Osman Şengel. Namı der Sakız Çimentepe'den Sarı Gürkan. Bayraklı'dan Doğukan Çevik Bey. Beşte yatmakta olan can dostum Süleyman Akan. 4-0'da bulunan can kardeşim Şehmus Akan. Ercan Demir denen can abim Bucak Yediz'den Ramazan Yıldırım. Çok değerli Mesut Yılmaz Yüksel Bıçakkaya. Abim Torbalı'dan Bozo. Çağrı Park Çınar Kepçe abi senden ricam İbrahim Tatlıses'ten Karakız şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Çimentepe'den Suud Enas TKA20'de yatmakta olan Batuhan Şengel'e canım kocam seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda yanımızda olursun. Seni seviyorum benden sana Güllü'den her şeyim oldun şarkısı armağan olsun aslanım. Biz TKA4 koğuşundan Adnan ve İlhan Özdemir kardeşler. Koğuşumuzun adaletini sağlayan ailemin kralı can abim Mertcan Karayüz'e Foçalı Serhat Küçük dayıma selam olsun. Adnan ve İlhan kardeşlerim. Alemin mi yoksa ailemin mi? Şimdi ben ailemin diye okuyorum çünkü öyle yazılmış. Yani demeyesiniz Murat kardeşimiz niye böyle okuyor? Bizlik bir şey değil. Yazılış şekli aynen ailemin kralı diyor. Benimle birlikte yatmakta olan öncelikle kardeşim İlhan Özdemir, akabinde Mertcan Karayüz, dayım Serhat Küçük, dostum Yusuf Oyur, Ali Baran Koç'tan Hamit Elma, Eyüp Yeldir, Bozyakalı, Cemal Kapı'dan şerefiyle çıkan tüm kardeşlerime selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-tipinde yatan ağabeyim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Aslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sayan, Mert Çardan, Ömer Elmas Saç bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapusane şarkısı bu değerlere armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, Murat abi başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz başta olmak üzere değerli ağabeyim Şeytan Serdal Aykurt, dostlarım Eren Araz, Umut Arslan Balıkçı, Özgün Fevzican, Karadeniz Bergamalı, Batu Hasan Bostancı, Kaan Özdemir, Tugay Şenyüz, Meri Emre bu değerli insanlara bin selam olsun. Sizleri seven Berşan Polat, gece bir sözde bizden olsun. Demir kapılar adamın bileğini tutar ama yüreğini tutamaz. Koğuşta geçen her gece hesabı büyütür. Vakit geldiğinde adam kaldığı yerden değil daha güçlü yerden yürür. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a selam göndermek istiyorum. Bu şarkı özlemini her güne sığdırmaya çalışan birine gelsin. Bil ki geçen sadece günler sevgimde umudumda ilk günkü gibi yerinde seni bekleyen kalp hiç vazgeçmedi. Seni çok seviyorum. Hiray Zardoş'tan yar gelsin. Paşam ben Koçero. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Koçerom. Paşam benden. Hiray Zardoş'tan gülüm çalarsan sevinirim. Sana da sevgiler, selamlar. Aleyküm selam, sağ olasın Ayhan abim. İyi akşamlar Murat Bey, ben Damla. Çakmak B10'da olan Beyza Özkan. Güzel kalpli Beyza'm, sen o kadar değerli ve özelsin ki her geçen gün biraz daha özlemin büyüyor. Ne kadar uzak olursan ol, dualarımın en güzel yerindesin, az kaldı. Bunu canı gönülden söylüyorum ve hissediyorum, kavuşmaya az kaldı. Sabret güzel kızım, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben Bilge Nur Kavas, Beyza Özkan radyo başına. Güzelim ne yapıyorsun? Umarım iyisindir. Sensiz buraların hiç tadı tuzu yok. Az daha sabır biliyorsun. Biz sabrı orada öğrendik. Biraz daha sabır sonra hayatın tadını çıkaracağız beraber. Hiç merak etme seni çok severim. Kendine çok iyi bak. Mektup gelince annenle haber yolla bana. Allah'a emanet ol canımın içi. Ben B11 koşundan tahliye olan candan. Betül Duran. Biz kaybetmeyiz. Siz yine de şansınızı deneyin. Ben B11 koşudan tahliye olan candan. Betül Duran, bizi kaybetmeye oynadınız, verdik kazandınız. Peki madem bizi kaybettiniz neden kuduruyorsunuz? Ben B11 koşudan tahliye olan candan. Betül Duran niye omurlarında olsun ki hayatları?
F1C6'da atan ailem, aslan eşim Turan Abanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gökyüzü güneş olsa sensiz karanlıktayım, seni çok özledim. Bir tanem seni çok ama çok seviyorum. Aklımdan çıkmayanım Serkan Kaya, kala kaldığım şarkısı en derdime armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C6 Koç'tan Turan Abanuz. Beraber aynı ortamı paylaştığımız can abilerim Mehmet Ali Alak, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memiş olmak üzere

Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aleyküm selam Berke kardeşim. Başlayacağın abilerim Sinan Dağ ve Rafet Kale olmak üzere Yusuf İslam yani İskot. İki gözlerim olan Çimen Tepeli Çakır Bey yani Şerafettin Devecim Mersinli Baran Aman Öz kardeşim Baran Büyük Surt. Çimen Tepeli Gözlük yani Erdem Çakıcı Onur Yıldız. Yamanlardan Ömer Zeki Özyürek Uğur Saygı, bu canlara selam olsun. Menfaatleri için boyun eğenler dik duranları sevmezler. Murat abi ben Menemen A15'ten Berke Keren. Aynı kurumda bulundum aslan gibi dostum Furkan Aslan Kerem Demirli ve T1C15'te bulunan Baran Eroğlu T4B8'de bulunan Bayram Maviş, bu canlara selamlar olsun. Ben Beyvir Koğuş'tan tahliye olan Zehra Ilgaz, anne yarım Saliye Celloğlu, dostum Aycan Kabayel radyo başına. Kendinize iyi bakın, güçlü kalın, sizi seven, değer veren ve dualarında unutmayan bir dostunuz olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. En kısa zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle sizi çok seviyorum. Ben Beybir Koğuş'tan Saliha Ecellioğlu, T tipinde yatmakta olan kalbim oğlum Atakan Ecellioğlu radyo başına. Yeni yaşın sana sağlık, sabır, güç ve umut getirsin bu günlerin geride kalacağına. Yeniden özgürce sarılacağımız güzel günlerin geleceğine bütün kalbimle inanıyorum. Sakın umudunu kaybetme. Sen benim her zaman gururum, canım ve en kıymetlisin. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum. Allah seni korusun. Yolunu aydınlatsın. En kısa zamanda bizi yeniden bir araya getirsin. Seni tarif edemeyeceğim kadar çok seviyorum ve hasretle kavuşmayı bekliyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benim oğlumsun. Murat abi biz Canberk ve Yusuf Karahayit. T2A4 koğuştan babamız Cemal Karahayit. Her geçen gün seni bize biraz daha yaklaştırıyor. Bir baba bakışı bazen bir ömre cesaret verir. Seni çok seviyoruz babacığım. Sıradaki şarkı armağan olsun. T2A4 koğuşundaki eşim Cemal Karahayit. Bu dünyadaki en ermiş duygu birisini koşulsuz sevmek ve gelip gelemeyeceğini bilmeden beklemektir. Seni çok seviyorum. Nilüfer'den ta uzak yollarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran'dan Çetin Kızıltepe. Aleykümselam Çetin kardeşim. Aslan amcam Veli Kızıltepe, liderimiz Japon Mehmet Kızıltepe, reisimiz Vartolu Gökhan Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Hamdi Kızıltepe, Mehmet Ali Kızıltepe, yeğenim Hasan Yüksek, selamlar olsun aslanlar, elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, hasret ne kadar ağır olursa olsun umudum senden hiç vazgeçmeyecek. Bazı kavuşmalar gecikir ama asla yarım kalmaz, elbet biz de kavuşacağız. Yük ağırsa da yük dik hallederiz. Yük ağırsa da yürek dik hallederiz Allah'ın izniyle. Senden gelen her şeye razıyım. Allah bize yeter yakışıklım. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan kaleli Kürtülü'ye gece ben de bir söz bırakayım. Düştüğüm her kuyudan tırmanarak çıktım ben. Ne bir ip atanım oldu ne de bir el uzatan. O yüzden sırtımı kendime yasladım. Öyle rahatım ki düşerim düşmem diye korkum da yok. Eyvallahım da. İnsanın en güven duyacak kişi aynada gördüğü kişidir. T1'de yatan aslan parçaları oğlum Cesur Bayhan ve yeğenim Suat Atsoy'a da selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı armağan olsun. Murat abi ben B9 koğuşuna kalan asi ve asil kadın ablam Kürt Hülyam radyo başına çağırıyorum. Aslan ablam sen benim bu hayatta gördüğüm en güçlü kadınsın. Savaş vermeye devam ediyoruz ama emin ol galibi de biz olacağız. Rabbimin izniyle kısa zamanda beraber olacağız. Bir gün gelecek, bu da geçti. Hamdolsun diyeceğiz. İnşallah az da sabır. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı şerefiyle atan bütün kader mahkumlarına gelsin. İstisnalar hariç. T3'te yatan sevgili eşim Mert Yıldırım, aşkım babamla arkadaşı ben de çay içiyoruz, bir sorun yok. Gözüm hep haberlerde, seni çok seviyorum, kafana bir şey takma, bir tanem seni çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol ömrüm, iyi ki benimsin. Murat abim selamlar, aleyküm selam kardeşlerim. T2A2'de yatan oğlum Samet Baran Demir radyo başına. Paşam aslan oğlum seni çok seviyorum, dünden beri koşuşturmam devam ediyor. Ekrem Atan'ın sana selamları var. Dayın Savaş Aktaş'ın mektubu sana tez zamanda ulaşır. Allah'a emanet olun. İkiniz de Rabbim korusun. Murat abim ben Ceren T3 C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş, canımın içi dualarım hep sizinle. Kalbi yüzü yüreği güzel eşin Cansu da beni her gün arayıp soruyor. Rabbim sizi tez zamanda kavuştursun. Yeğenin Samet Baran sabırsızlıkla mektubunu bekliyor. Sizi çok seviyorum. Murat abi ben Ceren Aktaş, başta T2A2'de yatan

oğlum Samet Baran Demir için, sonra da T3C9'da yatan kardeşim Savaş Aktaş'a sabırlı günlerini geçirmelerini diliyorum. Rabbim yardımcıları olsun, dualarım onlar ve namusu şerefiyle yatan tüm mahkumlarımıza gelsin. Çocukların, eşim bu saatten sonra bana emanet Savaş'ım. Evladım, yeğenin Baran sana emanet Savaş'ımın ismiyle destekçi olan Göktuğ kardeşime de selam ve sabırlar diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 Karşıyakalılar koğuşundan Muhittin Çalışkan. Aleykümselam Muti kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan dostum Pınar, Cuhalı ve Sedef Uçar ve yengem Elif Tok. Son olarak dostum Çakır'ın derlisi Cansız'a da gelsin. Bu belirttiğim canlara armağan olsun gece bir not. Biz kameralara poz verenlerden olmadık ama maalesef mobeseler bizi iyi tanır. Muti ve Çakır, sevgiler. Çağlar Çakır başta Muhittin Çalışkan olmak üzere Yavuz Çelik, Aşkın Demirkol, Siverekli, Mahmut Çiftçi, İsmo Portakal. Kardeşler Samet Özdemir, Mahircan Ergül, Gökhan Karaslan, Emrecan Türkmen oğlu, İsa Şeytan Serdal, bu derlere çalınan tüm şarkılar armağan olsun Çakır ve Muti'den, saygılar. Fazla söze gerek yok, cesareti olmayan hep bir bahanesi vardır. Ben Sıla Gizgin, kalbimin asıl sahibi Fırat Gizgin'im aşkım. Bugün işten 7'de çıktım, her şey yolunda. İzinli arkadaştan dolayı bugün çalıştım. Evdekilerin, İstanbul'un, annemizin çok selamları var. Seni çok sevdiklerini söylüyorlar. Allah'ın izniyle sen gelince bu hasret son bulacak ve muradımıza varacağız. Ben Sıla Gizgin, sevgimi halleden tek adam dünyam Fırat Gizgin'im. Bir bakıma düşünüyorum da senden öncesi yok gibi bir şey. Çünkü senden önceki yıllar sana hazırladı beni. Kalbim bir kitaptım, beni anlayan kimse yoktu. Yıllarca seni bekledi sayfalarım. Sen geldin, yapraklarım değer kazandı. Beni anlayan ve şefkatiyle bana huzur hissettiren adam. Rabbim seni başımdan eksik etmesin, en değerli hazinen. Yaptığın için beni bu hayatta sana teşekkür ederim. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Bir şarkı, sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmı, sonrasında kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Melahat geldici güzel. Meluşum ne yapıyorsun, iyi misin? İnşallah iyisindir. Çocukların çok iyi. Senle İnci çok özlemişiz. Sizi çok öpüyorlar aslan karım. Sana olan hasretim uçsuz bucaksız, her şey çok güzel olacak. Belki bugün değil ama elbet bir gün. Seni canından çok seven kocan Murat abim, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Murat abim, şakran kadın kapalı B13 koğuşunda olan canım karım Merhat geldici güzel aslan karım, nasılsın? İnşallah sen ve kızımız iyisinizdir. Rabbimden tek dileğim sizin iyi olmanız. Aklım bende kalmasın ama benim aklım hep sende. Seni çok özledim. Sana olan hasretimi keşke görebilsen. Gözümün nuru, iki gözümün çiçeği. İyi ki benim karımsın. Seni çok seviyorum. Benim senden başka kimsem yok. Özlenen ve beklenensiniz. Bir güzel şarkı, sonrasında kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını hemen şöyle sıralayalım. Takriben bir 14-7-15 dakika şarkımızla beraber, hatta 20 dakikayı buluyor. Niye böyle oldu? Evet, 20 dakika, yapacak bir şey yok. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Diyarbakırlı Mustafa Fidan. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde koğuşumuzun derdileri Samet Kır, Turgut Tokçan, Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, Maraz, Sedat Salman, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Tenekeli'den Elmas Toprak, Dağ Sokakların Çocuğu, Aliço,

Ortak eden Çetin Ayçiçek, Serkan Keskin, Berk Tuncay, Zübeyir Aküzüm, Çimen Tepe'den Hacı Tunçlar, Samet Öztunç yani Sarı Burak Özkul, Damlacık'tan Ağralı Keki, Mehmet Emin, İrim bu derlere canı gönülden selam olsun. Gece bir söz, benim aslan kardeşim Dadaş Furkan Özen der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Selamlar aleyküm Murat abi, ben Bornova'dan Turgut Tokçan, aleyküm selam Turgut kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun derleri olan Dadaş Furkan Özen abim ve Bengin Orhan abim olmak üzere kader birliği yaptığım kardeşlerim Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Karşıyakalı Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, abim devamında Sercan Keskin, Burak Özkul, Metin Büyükcan, Derviş Uzun, Berk Tuncay, Tenekele'nin Gülü Elmas, Toprak Dağ Sokak Çocuğu Ali Çoğun, Murtak Eden, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı, Mustafa Fidan, Amcam Yamanlardan, Ölümsüzlerden, Uygar Tüfekçi ve Samet Öztunç yani Sarı kardeşim Çimentepe'li Hacı Tunçlar, Damlacık'tan Ağralı Keki yani Mehmet Emin İlim bu derlere selam olsun Murat abi. Benden Can abim, Bengin Orhan, Ahmet Kaya'dan ölürüm kardeş şarkısı armağan ediyorum. Ayrıca ayrı kurumda bulunduğum dostum Kubilay Çağlar'a, T3C15'te bulunan Can abim İrfan, Gülcan T4C8'de bulunan kuzenim Miraç Tanhan'a selam olsun. Ben T2C1'den Bucalı Maraz Sedat Salman, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abilerim Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, birlikte kader birliği yaptım canım abim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır dostum, Samet Öztunç Tenekeli'den Elmas Toprak Rahmeti Büyükcan, Sokakların Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek, Uygur Tüfekçi, Zübeyir Akyüzüm, Aslandayım Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke, Emin İlin, Batuhan Karanfili ayrıca. 3-0'da bulunan derlilerim Azat Başboğa, Ogir Oktay, Ergül Gülfidan, Barış Kazan, derli abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya selam olsun. Gece Samet Kır abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu hem dostunu kaybedersin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuza bize can olup abilik yapan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Koğuşumuzun diğer derleri Gediz'den Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçan, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Maraz Sedat Salman, Burak Özkul, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Derviş Uzun, Samet Öztunç yani Sarı, Sercan Keskin, Zübeyir Akyüzüm, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çeto, Muhittin Üner, Mustafa Fidan, Damlacıklı Keke ve diğer koğuşlarda bulunan Aslan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Gece Turgut Tokçan abimin sözü, dostu Allah olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Yarına kalır yanına kalmaz Murat abi, Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan'a Müslüm Gürses'ten Zindanım Olur Geceler şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Çamlıkuleli Samet Öztunç yani Sarı. Öncelikle bize burada liderlik yapan aslan dayılarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Bornova'dan Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Akyüzüm, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Burak Özkul, canım kardeşim Maraz Sedat Salman, Tenekeli'den solistimiz Metin Büyükcan, Tepecik'ten canım abim Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Derviş Uzun, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, diğer kurumlarda bulunan canlarım Bucalı, Sansar ve Ömer Küçükçü'ye bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Dadaş Furkan Özen dayım der ki yalan yanlışı yanlışla ihaneti getirir. Sizi menfaatsiz seven kardeşleriniz Samet Öztunç yani Sarı. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Gümüş Balalı Derviş Uzun yani Devu aleyküm selam Derviş kardeşim. Öncelikle burada bize liderlik yapan aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslan abilerim ve kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokçan, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Samet Öztunç yani Sarı, Burak Özkul, Maraz Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Sercan Keskin, Muhittin Üner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu Ali Ço Murtake'den Çetin Ayçiçek, Diyarbakırlı Mustafa Fidan, Çimentepe'li Hacı Tunçlar ve burada cezalara meydan okuyan Çeşme'nin hakkını veren Aslan Amcam Ömer Uzun Suç ortaklarım Serkan Güzel Umutcan Ünsal Gümüşbalalı ve Çeşme sokaklarına selam olsun. Gece bir söz, bizim en fazla güneşimizi kısıtlayabilirler ama gülüşlerimizi asla. Murat Abu Canlar Amerika'dan Kirvem Gene Bela şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Cengiz Hanlı, Sercan Keskin, öncelikle koğuşumuzun aslan lideri Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan başta olmak üzere akabinde koğuşumuzdaki
Derli abi kardeşlerim Bornova'dan Turgut Tokcan, Samet Kır, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Mustafa filan derviş.

Uzun, Burak Özkul, Samet Önsuş, yani Sarın Maras, Sedat Salman, Emre Tomruk, Berk Tuncay, Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Metin Büyükçan, Tepecik'ten Elmas Toprak'ta Sokak Çocuğu, Ali Çomurtake'den Çetin Ayçiçek ve diğer kurumlarda bulunan Celal Çetin ve tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun. Aslan abim Dadaş Furkan Özden'e Azar Baba'dan Alıştım şarkısı armağan ediyorum. Gecede bir söz, ayak herkes de var, sen namınla yürü. Ben T2, C1'den, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, yani Zaza. Öncelikle koğuşumuzda bize liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde abilerim, kardeşlerim Samet Kır, Turgut Tokcan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Samet Önsöç, Batuhan Karanfil, Hakan Doruk, Elmas Toprak'ta, Sokakların Çocuğu Ali Çoğun, Maraz, Sedat Salman, Hacı Tunçlar, Derviş Uzun, Mustafa Fidan, Kekke Mehmet, Meydancılar Kralı Zafer, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Berk Tuncay, Metin Büyükçan ve diğer koğuşlarda bulunan dostum Ali Değer'e, İsa Yıldız sana, Mehmet Altıntaş'a selam olsun. Gece bizim için geçerli bir söz. Dadaş Furkan Özen abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Allah öğütten yeşil gözler tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tunca, yani Pikachu. Öncelikle saygıdeğer koğuş kralı Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, canım kardeşim Samet Kır, değerli dostum Turgut Tokçan, kıymetli roman solistimiz Metin Büyükçan, Ömer Yorulmaz, Çamlı Kuleli, Sarı Semat Öztürk, Batuhan Karanfil, Derviş Uzun, yani Debo, Ölümsüz Uygar Tüpekçi, Tenekeli'den Elmas Toprak'ta, Çimentepe'den Hakan Doruk, Hacı Tunçlar'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda yatan değerli eşim Ayla Özyurt Sel'e de selam olsun. Biz seninle sadece mutlulukta değil, mutsuzlukta da Allah'ın izniyle bir ömür boyu beraberiz. Seni seviyorum Bebeto. En derdime Müslüm Gürses'ten Kal Benimle şarkısını armağan ediyorum. Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl abim, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam Samet, sağ ol kardeşim benim. Burada birlikte kader birliği yaptım, yakışıklı abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, çokça selam olsun. Ayrıca farklı koğuşlarda ve kurumlarda bulunan yakışıklı abim Şahin Engin ve Mustafa Usler, Emircan Kılıç, can dostum Sefa Haral, aslan abilerim Özgür Işık, Abdi Çelik, Kasım Demirci, sonrasında mahalle çocuklarım olan Baran Savur, Kadir Yılmaz, Kerem Gülçin, Furkan Yüksel, Halil Gülçin'e çokça selam olsun. Ve kadın kapalda bulunan kız kardeşim Sılam'a gözlerinden öpüyorum. Murat Abucan'dan, Ahmet Kaya'dan, Nedir Bu Başımdaki Felaket şarkısı armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Reklamlar.
0: Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298 0551 730 0298. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Ben İkinoğlu, C1'den Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır. Başta kader birliği yaptım. Koğuşun adaletini sağlayan aslanlar aslanı canım abilerim Dadaş Furkan Özlem ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde aslanım mahalle çocuklarım olan Sarı Samet Öztunç, Sedat Salman abim, Emre Tomruk, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokçan Ölümsüz, Uygar Tüfekçi, Batuhan Karanfil, Metin Büyükcan, Elmas Toprak da, Sokak Çocuğu Aliço, Murtakeden Çeto, Derviş Uzun'a çok çok selam olsun. Ayrıca T2, C2'de bulunan Aslan abim, Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya T2, A19'da bulunan can dostum Sefa Haral'a selam olsun. Murat abi senden isteğim, Dadaş Furkan Özen abime Yusuf Hayaloğlu'nun ben dediğim şiiri armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2, C1'den Muhittin Üner, aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Elmas Toprak da, Tenekeli'den değerli abimiz kimsesizlerin babası Aliço. Koğuşumuzun değerlisi Ümit Mankır, Gazi Emir'den Devrim Özer Bucalı, Maraz Sedat Gediz, Yukarı Mahalleden Samet Kır. Murtaken'in değerlisi Çetin Ayçiçek, Bornova'dan Turgut Tokçam. Berberimiz Samet Öztunç, Tepecik'ten Kral Metin Büyükcan, derli abimiz Gamsız Taner, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Manisa'dan Ömer Yorulmaz, Kadın Kapalı Beyki'de yatmakta olan Elmas abimizin değerli eşim Meltem Toprak'lığa da selam eder. Geceyi Ümit Mankır'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Sevgi kutsaldır, yokluğunda sevebilmekse her şeyden kutsaldır. Hiç olmadan verebilmek, bir gün eksilmeden hep sevebilmek tüm kalbimle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tenekeli'den sokak çocuğu Aliço, aleykümselam Aliço kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde soframda, kalbimde ve kader birliğinde önem arz eden derdim Elmas Toprak'la beraberimizde bize burada kardeş olan Murtakeli emanetim olan Çetin Ayçiçek, koğuşumuzun değerli abim Ümit Mankır, Muhittin Üner ve kader birliği yaptığım kardeşlerim Sedat Salman, Samet Kır, Devrim Özer, bin selam olsun. Bornova'dan Turgut Tokçan, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan değerli yengem Meltem Toprak'ta, özbacım kadar sevdiğim Saki Şahin, Belgin Durak, Candan Baba Çöz olmak üzere geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Güçlü olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan bir de haksız olmaktan korkarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Bucalı Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta canım abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde Aslan abim Gedizli Samet Kır. Torbalı'dan Zübeyir Akgüzüm, iki gözüm mahalle çocuğum Samet Öztunç, bana her koşulda destek olan kral abim Elmas Toprak'ta, Aliço, Ümit Bankır dostum Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Muhittin Üner, ayrıca 4.0'da bulunan dostlarım Koppu ve Baran Savur'a bin selam olsun. Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli abimin eşi Meltem Toprak'ta selam olsun. Gece Elmas abimin sözüyle bitiriyorum. Bizler hapishane korkusuyla fikir değiştirecek insanlar değiliz. Bizi bu zamana kadar anlamamak koca bir aptallık. Zindanı kabul ederiz, zilleti asla. Sizi seven kardeşiniz Maraz. Murat abi bu derlere Enver Yılmaz'dan deli gibiyim. Çalarsan sevinirim. Ben T2 C1'den Elmas Toprak'ta, Kadın Kapalı B2'de icret etmiş olan derli eşim, benim gönlümün sultanı Meltem Toprak'ta, şartlar koşullar ne olursa olsun ona kayıtsız şartsız aşık olan ben, akabinde koğuşumuzun liderleri ve de benim dostlarım Dadaş Furkan Özen, Bengin Orhan, suç ortam, yemek ortam kardeşim, sokakların çocuğu Aliço, Murtaken'in asi ve yaramaz çocuğu, Çetin Ayçiçek, soframızın derlisi Ümit Mankır, Çukur'un kralı Muhittin Üner yani Mükelen, Jelo, mahalle büyüğüm Gamsız Taner, canımız Metin Büyükcan, Devrim Özer, Manisalı Kiraz Baronu, Ömer Yorulmaz, Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Önsuç, Torbalı'dan Zübeyir Aküzüm, Bornova'dan Turgut Tokçan, beni her şartta benden kardeşini esirgemeyen Bucalı Maraz Sedat Salman, gece Çetin Ayçiçek'in sözüyle kapatmak isterim. Bizi mert insanlara sor, namert kendi gibi bilir.
2: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKC1'den Dadaş Furkan Özhan. Öncelikle bana bu beton mezarlıkta yoldaşlık yapan aslan kardeşim Bengi Orhan ve Samet Kır başta olmak üzere akabinde bana koğuşunuzda abilik ve kardeşlik yapan Emre Tomruk, Batuhan Karanfil, Ömer Yorulmaz, Metin Büyükcan, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Uygar Tüfekçi, Elmas Toprak'ta. Ali Sokakların Çocuğu. Çetin Ayçiçek, ayrıca TKC2'de yatan canını yediğim aslan kardeşim Sarı Şahin.

Şahin Engin ve Mustafa Uslar'a ve bu kurumdaki ilk dostum Bilek Cumali, kadın kapalıda yatan yeğenim Sılama, yengem Ayla Özyurt Sele, yani Berk abimin derlisine canı gönülden selam olsun. Şakranda yatan tüm Erzurumlu abilere ve kardeşlerime de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtak Eri Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. T2 C1'den başta koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan, akabinde Öz abim, sokakların çocuğu Mehmet Ali Özgün, Tepecik Tenekeli'nin kralı abim Elmas Toprak'ta soframızın derleri olan Ümit Bankır Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Bucalı Maras, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Samet Öztunç, Turgut Tokçan, Ömer Yorulmaz, Zübeyir Aküzüm, farklı kurumlarda bulunan dayım Kara Çocuk, Gökmen Sülükçü, amcam Fahri Ayçiçek ve Rıdvan Ayçiçek, canım kadar değer verdim. Kardeşlerim Selman Şahin, Ali Koyuncu, Çetin Çırpı ve bütün Murtake çocuklarına selam olsun. Ayrıca kadın kapalıda belki koşun olan kral abimin eşi Meltem Toprak da yengeme de bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKCB'den Ümit Bankır. Aleykümselam Ümit kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, akabinde soframda ve kalbimde kader birliği önem arz eden değerli kardeşlerim, sokakların hakimi Mehmet Ali Özgün Tenekeli'den, Elmas Toprak'tan Murtakeli Çetin Ayçiçek, Çukur Mahalleden Muhittin Üner, Tepecikli Metin, Büyükcan Turgut, Tokcan Gamsız Taner, Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, Maras Sedat, Manisalı Ömer Yorulmaz, aynı zamanda kadın kapalı yatmakta olan Meltem Toprak'ta yengemize de selamlar olsun.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Evet, sırada güzel bir şarkı. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.
2: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand?

Evet, güzel şarkımızın hemen akabinde kaldığımız yerden devam. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Şükran İrge radyo başına. Kalbimde öyle bir yerim var ki ne tarif edebiliyorum ne de kimseyle paylaşabiliyorum. Azer Birbirinden Felek şarkısı Şükran İrge'ye gelsin. Sana da gelsin, iyi yayınlar Murat abi. Murat abi ben Batman'dan Zeki, Şükran İrge radyo başına. Bazen kavuşmak değildir sevda, uzaktan sevmeyi ve kalbinle beklemeyi bilmektir. Azer Birbirinden Felek şarkısı Şükran İrge'ye gelsin. Sana da kolay gelsin, iyi yayınlar Murat abi. Sağ ol Zeki kardeşim. Selam Murat abi, ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko. Aleyküm selam Şükran kardeşim. Çimentepe'nin kraliçesi Ayşegül radyo başına. İkimizin adı bir cümlede geçmediğinden beri ilgimi çekmiyor. Kimin ne söyledi? Hundi'den Gamzen'de Uyut Beni şarkısını, her şeyden değerli olan Ayşom'a armağan olsun. İyi yayınlar sana da Murat abi. Murat abi ben A5 Koğuş'tan Diyarbakırlı Şiko. Kalbimin odak noktası Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Değer taşıyan tek bir hikayem, yandım oda, oda bizim hikayemiz. Sen olmaz dediğin oldun, öyle bir sevgi ki bu. Sen de gözümün kör oldu, her şeyi noktaya koydum. Azer Bülbül Felek şarkısı armağan olsun. Şükran ya da Zeki duyuyor mu bilmiyorum ama son mesajlarda cümle hataları var. Zeki haberin olabilir hemen. Selamünaleyküm Murat abi. Öncelikle iyi yayınlar. Ben Teki B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Aleyküm selam Yunus Emre kardeşim. Benim için kıymetli değerli olan aslan abim Yunus Ülger olmak üzere Serkan Yılmaz Çamdibili Tayfun Geyik, Sedat Ulu Muhammed Aydın Hasan Yüksek Ahmet Yakardal Batan Şengel Baba Saffet İlhan Özcan Reşat Bardal Murat Çampak Ekrem Birlik Çınar Birlik Eren Kolli'ye bin selam eder. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm canlara selam ediyorum. İnsanlar kaptan olmayı seviyor. Söz konusu dümen çevirmek olunca. T-2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T-2B15'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canıma can katan kadınım Evru Küçük Coşkun radyo başına. Canım karım, bazı insanlar kalbe bir kez dokunur ve ömür boyu orada kalır. Sen de benim kalbimin en güzel yerindesin. Seni özlemek zor ama seni sevmek her şeye değer. Alnıma yazılmış olan en güzel kaderimsin. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, seni seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abi ben T-2015'ten Yunus Emre Küçük Coşkun. Canım eşim Ebru Küçük Coşkun radyo başına. Yüreğim ağlamak ister, gözlerim izin vermez. Gözlerim görmek ister, kader izin vermez. Gönlüm konuşmak ister, bulunduğum yer izin vermez. Ama seni unutturmaya kimsenin gücü yetmez. Seni çok ama çok seviyorum aslan karım. Aslanın eşi de aslandır. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Seni çok seven eşin Yunus Emre Küçük Coşkun. Murat abicim iyi akşamlar. Kadın kapalı B11'de yatan göz bebeğim Dilara Küleş. Annem biziz, merak etme. Yarın görüşüne Batuhan geliyor. Eşyalarını aldım, onları da yatıracak seni ve Ezom'un. Çok seviyorum, Allah'ıma emanet olun. Benim canımın için nefesim Dilom. Kadın kapalı B11'de yatan Sevim Küleş.

Canım bizler iyi, sıkıntı yok. Tek sıkıntımız sen de Dilomsun. İnşallah siz de yakın bir zamanda yanımızda olacaksınız. Rabbim kapılarınızı açsın inşallah. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran T4'te yatan canımdan çok sevdiğim dayım Şakir Söylemez. Değerli abim Reis Soner Taş Oku. Kardeşim Emir Pehlivanoğlu. Kıymetli abilerim Cavit Gürda ve Devran Yüksek. Fatih Özışık, Civan Acar, Savaşkaya. Sizlere kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kıymetli abilerim, dostum Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda yatan Emre Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Orhan Kalburcu, Bilal Semiz, kadın kapalıda olan Kader erkek kardeşim, Alca Serdar, Koyuncu ve Özkan Demirbaş abilerime ve ismini sayamadım tüm dostlarımıza selam olsun. Sizi seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Merhaba Murat abim, iyi yayınlar. 4.0'da bulunan sevgilim Şakir Söylemez radyo başına. Herkes gitse ben senin yanına kalanım sol yanım. Sol yarım olarak kalacaksın. Günün her saati diliminde sesini duymak isteyen, yüzünü görmek isteyen her daim ben olacağım. Sonsuzluğun tek kanıtısın. Kalbim senin adınla çarpıyor. Sevgilim abi derdim Şakir Söylemez için Manuş Baba iki gözümün çiçeği çalarsan sevinirim abi. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş yakışıklı eşim benim. Biraz ne biraz da Savaş yaşlanıyorum vallahi. Yakışıklı eşim benim. Bizler çok iyiyiz. Her şey yolunda. Yüzünü gördüm, sesini duydum. Çok mutluyum ve çiçeğin de geldi. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Sen iyi ki benim eşim olmuşsun. Çok mutluyum seninle. Sen de benim limanımsın. Şükür emeğimsin. Hep ol sevgilim. Beni ben yapan yüce sevgin. Seni çok seviyorum. Dünyanın en yakışıklı babası Savaş'ım. Savaş Aktaş, senin için daha iyi biri olmak için çabalamaktan asla vazgeçmeyeceğime söz veriyorum. Benden bunu istediğin için değil, bana ilham verdiğin için, her bir gün seni hak ettiğim gibi sevebilmek için elinden gelen en iyisini yapacağım. Dürüstlükle, sabırla, sadakatle ve karanlıkla sana huzur veren, kendini güvende hissettiren, ne kadar derin bir sevgiyle sevildiğini sana her gün hatırlatan biri olacağım. Bizi seçeceğime, seni mutlu etmek için emek vermekten asla vazgeçmeyeceğime söz veriyorum Savaş Aktaş. Biz Buca Kırıklar, cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran, çok kıymetli Serdar Koyuncu abim, Remzi Kıran abim ve Cengiz Kıran abim ve Mehmet Koyuncu, Şirin Can Polat, Azat Başak, Mahmut Aygün, Boksör, Yakup Kaya, Ekrem Birlik, Eyüp Yıldırım, Ece abi, Tolga Yılmaz oğlu abi kardeşlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İnşallah özgür günlerde görüşmek dileğimizle, ayrıca sevdiğimiz seven dostlarımıza da sevgiler, selamlar, not biz varız ve bekliyoruz sizleri. Seven Buca Kırıklar, cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Biz Buca Kırıklar, cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran, çok kıymetli ağabeylerimiz Serdar Koyuncu, Remzi Kıran ve Cengiz Kıran, ellerinizden saygıyla öpüyoruz sizlere, sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Sizler bizim atamızsınız, biz varız ve bekliyoruz o günü. Saygılarımızla Buca Kırıklar, cezaevinden Celal Yokuş ve Mustafa Kıran. Hemen son mesajlarımızı da toparlayalım. Sonrasında SMS'e geçelim. Savaş Aktaş radyo başına selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar. Ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Aleykümselam Muzaffer kardeşim. Şakran T3C9'da bulunan Savaş'ım, can dostuma selam olsun. Mesafeler dostluğu eksiltmez. Her gecenin bir sabah, her zorluğun bir sonu vardır. Umudunu kaybetme, seni sevenler ve dualarında unutmayanlar var. Allah yar yardımcın olsun, en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sevdiklerinle sağlıklı günlerde buluşmanı diliyorum. Selam ve muhabbetle Rabbime emanet ol Savaş Aktaş. Savaş Aktaş radyo başına selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Muzaffer Saklavcı. Şakran T3C9'da bulunan can dostum Savaş Aktaş. Zaman geçiyor, takvim yaprakları eksiliyor, bu günler de geride kalacak. Kendine iyi bak, umudunu hiç bırakma. Seni unutmadık, unutmayacağız. Uzaklar sadece mesafedir, gönüller birdir. Rabbim sana güç, sabır ve sağlık versin. Özgürlüğüne kavuşacağın günlerin hayaliyle selam gönderiyorum. Allah'a emanet ol can dostum Savaş Aktaş. Öyle bir yerdeyim Ahmet Kaya'dan, Ahmet Sezgin'den, İzmir Şakran cezaevinde olan Berkay Can Buldaş'a selamlarımı gönderiyorum. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den,
Arkamdaki koca da varlığı yeter aslan kocam. Adamlık mekanla değil duruşla izlenir. Bizi bilen bilir, tartı var, terazi var, her şeyin bir vakti var. Fazla sevinmeyin ağam, az zaman sonra burada bu kadar çekilmez olduk. Gökhan Doğanay'dan adım adım geliyorum şarkısı armağan olsun. Murat abi selamlar, ben Üçnolu'dan Veli Kızıltepe, aleyküm selam Veli kardeşim. Abilerim ve canlarım, dostlarım, Vartolu Gökhan Kızıltepe, Çetin Kızıltepe, Halil Kızıltepe, Memo Kızıltepe, Mehmet Kızıltepe, Ayaz Kızıltepe, Arman Elektros, Serkan Dinçer, Mert Ütücü, Azat Demirhan, Hasan Yüksek, Veli Kızıltepe'den canlara baki selam olsun. Bu gece bir söz bırakıyorum. Mayın tarlasıyla kurulu bir dünyada yaşıyorum. Kolaysa gel bir adım at. Ben bu yolda senelerdir koşuyorum. Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim.

Kadın kapalı yatan bacılarım Şeyma ve Cansu, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biziz, merak etmeyin, dört duvar sizi almış hasret de bizi. En güzel günler bizim olacak bacıları, merak etmeyin, sizi çok seviyorum, Allah'a emanet olun. İyi geceler tüm koğuş arkadaşlarınıza, selamlar Müge Kınar. Herkese iyi akşamlar, ben Umut Kınar. Kadın kapalı da olan baldızım Şeyma ve Cansu, canlarım sizi çok seviyorum, çok özledim, az kaldı. Sabredin, Allah'a emanet olun. T1B11'de olan abim Fırat Gezgin, kasabalı Vedo Karşıyakalı Cemil abiye selam ediyorum. Vedo, sen sihirli kelimeyi biliyorsun Cemil abi için. Ayrı kurumlarda olan Emre Bıyıklı, Arda Kurt, Kadir Zincir, bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlerime selam ediyorum. İsteği olan bizlere dışarıdan ulaşabilir. Allah sizlerle olsun. Kayda der tüm herkese selam olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, canım bacım çok sıkılıyorum. Her gün birlikte olmasak da buralarda olduğunu bilmek bile yetiyormuş bana. Bir an önce burada olman dileğiyle, seni çok sevdim, hiç unutma canımın parçası kardeşim Aydan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Berdan Doğan'a ceviz kıran, aleykümselam Berdan kardeşim. Başta Aslan abim Fırat Gezgin olmak üzere dayılarım Erkan Ecellioğlu, Akın Dal, Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğan'a. Canlarım Hasan Kula, Ercan Bali, Nuri Öncü, Erhan Teker, Vedat Vermez, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orhan Ateş. Bu derlere selam olsun. Gece Müslüm Baba'dan Sılamı Gurbetli şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1B11 gizginler koşulan Hasan Kula, aleyküm selam Hasan kardeşim. Başta dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayı olmak üzere abi dost kardeşlerimiz Azat Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Ali Ecellioğlu, Fırat Öztaş'tan Volkan Kızılyer, Ferhat Turgay ve Uçe, Mehmet Salman, Harun Tarduş, Ferdi Bingöz, Zaza, Nurettin Ersarı, bu canların ve Fırat Gizgin abimizin selamları. Bir de B11 koğuşu olarak abimiz Fırat Gizgin'e Eyfan'dan "Sen bu alemde kim tanımaz ki" şarkısını armağan ediyoruz. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, ben 3 nolu A13 koğuştan Barışcan Kartalmış. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, yani Mute, akabinde Karşıyakalı Aykut Polat, Ali İmran, Korkmaz Ömer, Elmastaş Emin, Rutbil, Sercan Bülbül, Emre Yener, Ercan Ekin, Devran Koçan, yani Bıra, Barış Ercan, Batuhan Ekşioğlu, yani Laskopat, Alpaslan Aldanmaz, Nasır İnan, yani Paşa, Mecit Dikici, Ferhat Kırdı, Menemen'de yatmakta olan Cengiz Kartalmış'a bu derlere bin selam olsun. Şu sözlerimle bitirmek istiyorum. Haklı karınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yokuş hiç değiliz. Ben 3 nolu A13'ten Barışcan Kartalmış. Şakran T3'te yatan gözümün kökü can evladım Medet Doğan, iyisindir inşallah koç oğlum benim. Bizler yeni ailen, sizler iyi oldukça bizler de iyiyiz. Tek sıkıntımız iki evladımızın bizden ayrı olması. Bugünlerde geçecek. Her kışın sonu bahardır babam. İnşallah o bahar bizim yuvamıza gelecek. Bu ceza onur cezası, sen haklısın babam. Kal sağlıcakla aslan oğlum Medet Doğan. Gel gözümün kökü, gel yuvamızın aslanı. Başımızın tacı can evladım Burak Doğan. Uzun oldu annem, bitsin artık bu hasret, verilsin artık oğluma kavuşayım, dualarım hep sanadır, yakışıklı oğlum benim. Bir annenin duası evlatlarıdır, sizler de benim doğamsınız, çıkın gelin artık kendinize iyi bakın. Oğullarım Burak Doğan ve Medet Doğan, sizleri çok seviyorum annem. Ben Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, T1C17 koğuşuna kadar birliği yaptım derli abilerim, dostlarım, kardeşlerim. Başta Muhammed Sayın, akabinde Özcan Değirmenci oğlu, Yaşar Dilim, Serkan Korkmaz, Namıder Karpuzcu, Seko Özgür, Başkan Gökhan Karaslan, Yusuf Aksakal, Alican Küçük oğlu, Ahmet Kabak, Yılmaz Akman, Tayfun Torlak, bu canlara

0: bayramlarım bakidir. Bandırmay İkinoğlu'dayım, haberiniz olsun. Ben Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, T1C 17'deki değerli abilerim, kardeşlerim, dostlarım, başta Muhammed Sayın, akabinde Yaşar Deringöl, Veysel Kahraman, Ramazan Kırma, Alper Meçuk, Emre Alp Türker, Mehmet Can Kaya, Alp Abdullah Karal, Güner Mahin, Ozan Demirkol, Atilla Metin Özkan, Mandal Cengiz Yeşiltepe, Muhammed Ömercan, bu canlara selamlarım bakidir. İsmini unuttum ya da sayamadım, tüm dostların affına sığınıyorum. Ben Bandırma İkinoğlu'dayım. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Rabbime emanetsiniz. Murat abim, sana da iyi yayınlar. Sağ ol Eray kardeşim. Bu arada Muhammed Sayın kardeşim, Özgür kardeşimin sana çok çok selamları vardı. Abi selamını söyler misin dedi. Muhammed'e bir şeyi kafasına takmasın, aklında bir şey takılı kalmasın. Kendisini çok seviyorum demişti Özgür kardeşim. Selam üstümüzde kalmasın Muhammed'im. İyi yayınlar diliyorum abi. Şakran T3B9 koşulan Aslan Kayınço Mansur Aktepe'ye selam olsun. Geçmişin tecrübesi geleceğin başarısı olacaktır. Allah'a emanet olun. Yakın zamanda görüşmek üzere. İyi akşamlar abi. Ben Şakran T3B9 koşulan Mansur Aktepe, Şeytan Serdal ve Balıkçı'ya selam olsun. Sağ olasın Mansur kardeşim. Ben Şakran T3B9 koşulan Mansur Aktepe, bütün kader mahkumlarına selam olsun. Bir umuttur yaşamak. Ali Aşakran, cezaevinde yatmakta olan T1B4'te yatan Doğukan Öz Onur, B4'te yatan bütün kader mahkumlar için Gökhan Doğanay'dan Vay Dele şarkısını öncelikle oğlum Doğukan'a ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Oğluşum, seni canından çok seven, her zaman yanında kuzum, Allah'ıma emanetsin kuzum, elbet bir gün bitecek elbet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Batuhan Çalıkuşu. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, sensiz yaşamayı öğrenmişken seni geri getiren hayata ne hissetmeliyim, minnet mi teşekkür mü? Murat abi, Sezenim'e Aynur Polat'tan Cadde Sokak şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca Murat abi, canım eşime sözümdür, sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme prensesim. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, aşk vardır düştüğü kalpte büyür, orayı da büyütür. Aşk vardır düştüğü yerde çürür, orayı da çürütür. Çok şükür Allah'a hiçbir zaman pişmanlığım olmadın prensesim. Murat abi, Sezenim'e Cemali Ahmet'ten Aşk Her Zaman Zordur şarkısını çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun Can abi. Murat Bingöl sağ olasın Batuhan'ım hepimizin. Selamünaleyküm, ben T2A1 koşulan Altındağlı Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Koğuşumuza kader birliği yapmakta oldum. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dayımız Eyüp Gürgür. Kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abim Çoban Çeşmeli Erdinç Ballıkaya yegane kardeşim Atakan Koçak. Çakır Koçak, Samet Kılıç, Bülent Özgür, Bulut, Halis Gül, Atilla, Onur, Davut Demirkıran, Bayram İpek, Örneköylü Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Baran Şimşek, ayrıca Aslan abi Merdinç Ballıkaya'nın değerli T2A19'dan Aydın Demirbaş ve koğuşu arkadaşlarına selamlarımız sonsuz bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana da selamlar olsun Murat abim ve tüm kader mahkumlarını Allah kurtartın tez zamanda. Aleyküm selam Hasan. Sağ ol kardeşim benim. Murat abi, ben TK1 koğuştan Altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, buradan kadın kapalı B7 yatmakta olan canımdan çok sevdiğim canım kanım tek gerçeğim Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarası canım karım, bu hayattaki tek sevdiğim tek gerçeğim sana olan aşkım gün geçtikçe çok tehlikeli bir şekilde büyüyor. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'a yemin olsun ki kalbim senden başkası için atmaz, seni canımdan çok seviyorum benim güzel yüzlü karım. Tek gerçeğim Gamzem. Ayrıca çok sevdiğim Gamzem'le aynı koğuşta olan Davut Demirkıran dayımın derlisi Vildan yengeme de selamlar olsun. Murat abi, ben tahliye oğlan Ülviye Uçar, Çilem Demir radyo başına. Canım kardeşim, şarkıyı dinleyince senin için abonelik aldım. Senin için yoktan bu var olurum. Yükselin ve annemin çok selamı var. Can dostum Mine Ekitmen, Dilek ve Elif'e çok selam ediyorum. Sizleri seviyorum. Baran Demet'ten sen neredesin kardeşim, Çilem'e armağan olsun. Ben Ülviye Uçar, Cengiz Şivan radyo başına. Sesini duymak güzeldi. Sanki aradığına pişman olma hissin olmasa daha da iyiydi ama neyse, sen iyisen, her şey daha güzel. Mektup yazacak olursan adres belli, kendine iyi bak, seviliyorsun. Bu gecenin en güzel şarkıları seni olsun. Her şey hallolur, kafanı takma bir şeye Cengiz. Kardeşlerim, şimdilik bu kadar. Yok, Egecan'ın da mesajını okuyalım. Şimdi mi gelmiş? Ha, daha gelmemiş, yazıyorlar. Tamam, gelen olursa paylaşacağız kardeşlerim. Evet. Hakan Yavaş. Hakan kardeşim demiş ki, Murat abim Hakan'a söyler misin? Hakan Yavaş kardeşim arkadaşına geçiyormuş, hastaneye gitmiyorlarmış, der misin? Hakan Yavaş, Hakan'ım duydun muhtemelen, haberin olsun sevgili kardeşim. Şimdilik bu kadar kardeşlerim. Son böyle bir 11, 3, 5, 8 dakikalık son kayıt mesajlarımız var. Kayıt mesajlarımı dinleyelim, ondan sonra iki güzel şarkı. Şimdi kayıt mesajlarını bölmeyin. İki güzel şarkı kayıt mesajlarımızdan hemen sonra. Sonrasında operatör mesajlarına geçeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, kulağınız kardeşinizde olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönül'e devam ediyor.
0: Ben TKC'den Hamza Gelitekin, başta amcam İbrahim, Yurteli Kader, Yurteli Bekes, Murat Özel, Gazi Yaşar, Tugay, Şükrü Yaylacık, Aykut Avcı, Özkan Özdemirli, Mertcan Manaf, Sergen İçmez, Doğan Karagöz, Onur Tezcan, Semih Arslan. Bugün çalan güzel şarkılar bu derlere armağan olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Ben TKC'den Kadir Yurteli, Aslan Babam İbrahim, Yurteli Dostum Bekes, Murat Özel, B18'de olan dostum Ozan Dahan. Bu canlar Ahmet Kaya'dan Karayazlı şarkısı armağan olsun. Ben TKC'den Bekeş, Murat Özel başta olmak üzere Aslan Amcam İbrahim Yurteli, Can Dostum Kadir Yurteli, Doğan Karagöz, Ömer Şahin, Yasin Demir, Mertcan Manav, Özkan Özdemirli, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Can Dostum Kadir Yurteli'ye, Farhat Tunç'tan Ah Şimdi Neredesin armağan olsun. Sizin bu alem dediğiniz çarşının biz sarrafıyız. Bekeş, Murat Özel. Ben TKC'den Ömer Şahin, başta Aslan Amcam İbrahim Yurteli, abim Kadir Yurteli, Bekeş, Murat Özel, Yasin Demir, Doğan Karagöz, Beytullah Maden, Mertcan Erda, Gazi Yaşar, Turgay, Mertcan Manav, Şükrü Yaylacık, aynı kan piste abi kardeş dostlarım Aslan abi, Ekrem Birlik, Can dostum Çınar Birlik, Çınar Deniz Kurt, bu canlara bin selam olsun. Aslan abim Kadir Yurteli, Farhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Güzeltepe'den Sabrican. Aleykümselam Sabri kardeşim. T4-13 koşuna kadar birli yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Uyanık, Ayhan Eres, Efe Güldüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Mervan Demircan, Murat Kaymaz, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan Baran Berşe, Ege Ürkmez, Musa Görür kardeşime bin selam olsun. Sahnelerin bedelini seneler öder. Ben Bayraklı'dan Mervan Demircan, T4A13'te kader birliği yaptım. Başta Aslan'dayım Umut Ür olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Hüseyin Kürgen, Özgür Oyanık, Murat Kaymaz, Ayhan Erez, Efe Gündüz, Emirhan Yula, Furkan Yanık, Sabrican Görür, Enes Özen, Onur Aydoğan, Özgür Geçtirtmez, Fikret Dost, Batuhan Çinli, Emircan Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan abilerim Emre Demircan, Kadir Demircan, Osman Elçi, Sait Sayma selam ediyorum. Tekin olmayan sokaklardan üstün biziz. Selamünaleyküm, aleykümselam Gültepe'li Efe Güldüz. T4A13 koğuşuna kader birliği yaptım. Başta kıymetli büyüm Umut Tür olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Aykut Sarı, Agit Özkan, Görkem Şambal, Özgür Uyanık, Hüseyin Kürgen, Serhat Ceylan, Murat Kaymaz, Sabrican Görür, Emircan Yular, Onur Aydan, Mervan Demircan, Özgür Geçtirtmez, Furkan Yanık, canım kanım yoldaşım Ayhan Eriz, iki gözüm aslan dostum Enes Özen ve farklı koğuşta kurumlarda bulunan abilerim, abisi Yıldırım Berkan Güneş'e. Ben Gültepe'li Efe Güldüz, T4A13 koğuşunda Akabinde kıymetli abi kardeşlerim Serdar Çelik, Murat Çelik, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Hasan Pekküçük, Baran Çelik, Aydın Bıçakçı, Fikret Dost, Batuhan Çilli, Emre Tek, Doğan ismini saydım bu derlere ve

Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, başta Erdal Talip ve Kamuran Ülker olmak üzere Hasan Saltan, Koko Muharrem, Aras Süleyman, Engin, Serhat Çevik, Baran Berşe, Arda Ceylan, Zübeyir Oğuz Mertcan, Yücel Tevfik Aydın, Mehmet Bozkurt ve Foça Açık Cezaevinde olan abim Keko Murat Öztaş denene kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Biz T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, bizim için değerli olan canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Şehmus ve Fırat Gizgin olmak üzere Kemik Erdal Yıldırım, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya Berkan, Zengin Şahin Özçelik, Burak Karabaş, Roşat Demir, Tansel Ülgü, Kurtuluş Çakarlı, Ali Arap Aslan, Pitbull, Mithat, Ferhat Turgay, Onur Önder, Hüseyin Taşdelen, Ercan Ekin, Arman Eletoz, Muhammed Altunpak Bayraklı, Demirhan ve son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eletoz'a kucak dolusu sevgiler ve saygılar. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, burada aynı kaderi paylaştığımız canlara selam göndermek istiyoruz. Başta Umut Fırat ve Yasin Akçay olmak üzere Bilal Çetin, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Hikmet Çayvaz, Sedat Başarır, Merşen Egemen Gürbulak, Ramazan Çetin, Doğukan Dönmez, Burak Kılıç, bu gece çalan tüm Kürtçe şarkılar, bu isimlerini saydım canlara gelsin, sana da selam olsun. Lider FM'in kralı Murat Bingöl abim, estağfurullah kardeşlerim. Aleyküm selam Volkan ve Fırat kardeşlerim. T1 B3 koğuşundan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen, buradan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyoruz. Başta can dostum Harun Tarduş olmak üzere Ayhan Öğüt, Ömer Faruk Yıldırım, Nurullah Üskan, Hüseyin Taşpınar, Uğur Savcı, Yakup Yoldaş Öztürk, Bozo Şahin, bu kardeş ve dostlarıma çokça selam eder, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Ben T1 B3 koğuşundan Diyarbakırlı Polat Yalçın, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel, Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat Günal, Bilal Çetin, Mert Şan, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, abim Arman Eleptoz ve Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Umut Fırat Günal, abimin derleri Furkan Günal ve Cem Güler'e bin selam olsun. Son olarak Aydın Çin'e sevke giden ağdayım Taşkın Eleptoz'un ellerinden öper. Gönülden selam ediyorum. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana, sizleri seven Diyarbakırlı Polat Yalçın. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Volkan Kızılyel ve Keko Fırat Öztaş denen olmak üzere Yasin Akçay, Umut Fırat, Diyarbakırlı Polat Yalçın, Mert Şen, Zübeyir Oğuz, Doğukan Dönmez, başka kurumlarda bulunan abi kardeşlerimiz Armağan Eleptoz, Ferhat Aslan, Mert Ekin Kahraman, Fırat Çelenk, Abbas Geyik, Doğukan Erdoğan, Polat Denerli, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Bilal Çetin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir noldan Veysel Ekinci. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Buradan Aydın Bıçakçı kardeşimize çok geçmiş olsun. Bütün Bıçakçı ailesine geçmiş olsun. Kardeşim Saadettin Bıçakçı, Jilet Mehmet, Murtakeli Göksel, Cem Erdem, Görkem Kalemkuş, Ömer Faruk Turgay, Arda Özdemir, Ersin Acar, Ali Şay, Sinan Üzek, Ömer Üzek, Halil Üzek ve abilerin Bornovalı Kemik Erdal abim, Şakir Söylemez, Atakan Ülgün, Soner Emmi oğlu, Kadir Çelik, Çetin Karagül, Remzi Taşyurt, satırlarıma son vermeden önce bu sözü geceye armağan ediyorum. Herkes şan şöhret peşinde ama bilmiyorlar ki Azrail onların peşinde. Benden tüm abiler ve dostlarıma armağan olsun bu şarkı Halit Bilgiç'ten, Özgürlük Mahkumları. Murat abi ben bir noldan Veysel Ekinci, burada kader birliği yaptım dostlarım Saadettin Bıçakçı, Yeşilovalı Jilet Mehmet, Murtakeli Göksel, Cem Erdem, İstanbullu Kaan Polat ve abilerim Bornovalı Kemik Erdal, Ümit Alper, Atakan Ülgün ve kardeşlerim Ali Şay, Sinan Üzek, Görkem Kalemkuş, Bozo Üzek, Ercan Tekin, Muhammed Kaan Çakıcı, Arda Özdemir, Ömer Faruk Turgay, Ersin Acar, Murat abi buradan tüm abi kardeşlerime selam olsun. Teyki'de yatmakta olan Aydın Bıçakçı kardeşimize de geçmiş olsun Murat abi. Gece bu sözle veda etmek istiyorum. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle iyi. Bu şarkı benden tüm abi kardeşlerime gelsin. Müslüm Gürses'ten bir fırtına kopacak, yer yerinden oynayacak. Ben Bornavalı Veysel Ekinci.

Selamun aleyküm Canabi Murat Bingöl. Ben Menemen Ceyki Koç'tan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Aleyküm selam Ömer Cengiz kardeşim. Öncelikle koğuş ve kurumda bulunan başlı hayrancıların babası Aslanlar Aslanı Turan Afşar olmak üzere sırasıyla Ercan Koçak, Ercan Doğan, Özcan Doğan, Muhammed Kılıç, Sedat Büyüksu, Ahmet Han Bağcı, Haydar Karakur, Serkan Kiremitçi, Alaçatılı, Batuhan Başar, Şakran'da bulunan Azat Bağıran dostuma ve selam olsun. Küçük balık büyük balık devri bitti. Düşeni yeri sizi seven Ömer Cengiz Yüksel. Harun Güven abimin de bu derlere dayı şarkısı armağan olsun. Murat abim kolay gelsin. Ben Menemen C2 koğuşunu atan Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların aslanı Turan Afşar abim. Canım kanım yoldaşım Latif Can Doğan aslan abim. Reis Harun Güven Öz abim Tolga Kartal. Asarlık Sefiri Alaaddin Akda. Tövbekar Yusuf Ekrem Şahin. Ahmet Öz Esmer Alaçatılı Batuhan Başar. Ceyhun Karabağlı Can dayı Murat Altında Adanalı Cuma dayı. Kuruçay efsanesi Deniz Birsen, Menemenli Hasan Kınacı kardeşim Hamza Turan bu derlere Reis Harun Güven abimden Metin Akkaya'dan mahkum şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Menemen C2 koğuşundan Bornovalı Ömer Cengiz Yüksel. Başka kurumlarda bulunan dostlarıma senin sesinle selam göndermek istiyorum. Başta canımın canı aslan dostum Azat Bağıran, Salih Yılmış, Okan Karasu, abim Mert Mutin, Namıder Bornovalı, Cengiz Aslan abim, Abdullah Güven, Mazlum Kanat, Roşat Demir, Baran Altında, Antalya Fethi'nde yatan, canım karım aslan dayım Atalay Altun, Manisa Fethi'nde yatan amcam Özcan, Büyük Al oğlu, Samsun cezaevinde olan abim Eren, Boz Torbalı açıkta yatan Kemik Erdal amcama ve Reis Harun Güven abinin derlisine ve şerefiyle yatan tüm mahkumlara bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan sanmasınlar öldük şarkısı armağan.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Kayıt mesajlarımızı bitirdik, hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. B7 koğuştan Melike Baran'a söylemek istediklerim var. Sen yanımda olmasan bile sevgin hep kalbimde, en zor günlerde bile bana güç veren tek şey seni yeniden sımsıkı sarılacağımız günü düşünmek. Seni çok özlüyorum. İyi ki benim annemsin. İyi ki sen varsın. Seni her şeyden çok seviyorum. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3B9 koşulan İmparator abim Serdal Aykurt kurban olduğum abim, nasılsın? İnşallah iyisindir abicim. Vallahi adamla oturuyoruz çay içiyoruz, bir sen eksiksin, inşallah çıkarsın. Pınar'ı da alırız, beraber oturur ayrıcak keyif yaparız inşallah. Tez zamanda özgür günlere kavuşuruz, en güzel şarkılar sizlere armağan ediyorum. Rabbim ikinizi de inşallah tez zamanda kavuşturur, sizleri çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı. Aleykümselam kız kardeşim. Öncelikle canım kanım bir tanecik kızım Kardelen Aktaş ve Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı. T3B9'da olan kıymetlim Serdal Aykurt namı der Şeytom. Özlenensiniz, sizleri çok seviyorum. Ve yanımda olan dostlarım Derya Koç, Selen Delikanlı, Demet Doğan, Esra Yeksel. Vallahi bu Esra Allah bilir içinden bizlere ne sayıyordur. Murat kardeşimiz niye bu benim soyadımı okuyamıyor diye. Vallahi okuyamıyorum Esra. Nerede kaldık? Nerede kaldı Esra'nın ismi? Evet, Esra Yeksek Yeksel. Buket Gönül ve başka koğuşlarda olan kardeşim Dilo Biter, sizleri seviyorum. Derya Ulu Hani şarkısı bizlere gelsin. Sizleri seven Sanır Sarı Pınar Cuhalı. Geceye bir söz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkaran Rabbime güvendik. Bu karanlık günlerimizin elbet aydınlığı olacaktır. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri seven Pınar Cuhalı. Ben Elif, İzmir Kadın Kapalı'dan güzel kızım Demet anne, merak etme beni, seni çok seviyorum kuzum. Her gün her an dua ediyorum, aklımdan hiç çıkmıyorsun, seni çok seviyorum. Kokulu kokulu öpüyorum güzel kızım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Boran Arda. Aleykümselam Boran kardeşim. Bora Arda Yaman. Foç Açık cezaevinde bulunan öncelikle farklı akvaryumlardaki abilerim, kardeşlerim Yavuz Hantu, Emirhan Kocaeli, Egecan Buldu, Poyraz Vural, Zaza yani Doğuş Vural, İdris Sahirler, Onurcan Yıldırım, amcam Sakal Ahmet yani Ahmet Yurttaş, Yusuf Güler, bu abi kardeşlere bir selam ediyorum. Geceye bir söz bırakıyorum. En güzel sahnelerin bedelini en güzel yıllar öder. Boran Arda Yaman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Alperen Yaman yani namı der Al Capone. Aleykümselam Alperen, sağ ol kardeşim benim. Şakran Üçnoğlu'dan tahliye oldum. Orada bulunan amcam Sakal Ahmet, Burkan Karademir, Beko Zengin, Veysel Arslan, Pençe, Yunus Emre, Ziyanak, Baltazar yani satılmış Şener'e selam ediyorum. Unuttum abi kardeşler, kusura bakmasın. Foça Açık'ta bulunan aslanım Boran Arda Yaman'a selam ediyorum. Geceye benden söz. Kral da olsanız saltanatınız, saltanatı da biz dışarıdayız. Çünkü gece bir şarkı Ahmet Kaya, yarım gelen bir mesajımız. Ben Turgay Şen, cezaevinde yatmakta olan can dostum Zafer Arslan, Cihan Zeren, özledim sizi canlar. Özgür günler yakın Allah'ın izni, Aslan Tayland'da yakışır. Hadi artık çıkın gelin, ismini sayamadım dostlara selamlar. Ben T1A11'den Emir Yakup Yılmaz, koğuştaki abim Ömer Atmaca ve aynı kurumda bulunmakta olduğum can abim Murat Değirmencioğlu, Muhammed Emin Subaşı ve dostum Sarı'ya çok selam olsun. Asil askerden bedeli var, benden canlara armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan benim için çok kıymetli olan eşim Nazan Demirhan, aşkım bu sözüm sana, sen ol da ister yar ol ister yara, lütfun da başım üstüne kahrında. Ömrüm Nazon, bugün çalan şarkılar sana ve masanı paylaştığın arkadaşlarına armağan olsun. Sayfamı yenileyim. Hemen bir sayfa daha açalım şöyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca Kırıklardan Celal Yokuş. Aleykümselam Celal'im. Ve benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım Mustafa Kıran, Nado Amra, Fedai Dayar ve Azat Yavuz İkinoğlu da Şakran'da yatmakta olan abilerimiz, dostlarımız Serdar Koyuncu, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Azat Başak, Taşkın Eleftoz, Boksör Mahmut, Yakup Kaya, Serhat Akkaş, Candan Gönül'den selamlar olsun. Sabri Örge'den Pusu Kuracaklar şarkısı bizden abilerimize ve tüm esaret altına kalmış yolcularımıza armağan olsun elbet bir gün. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, Kadın Kapalı'da yatan eşim Nazan.

Emirhan ömrüm, canım nazanım, bu söz sana. Tek başıma her şeyde savaşabilirim ama seni özlemeye yeniliyorum kalbime. Yıldız sil, aklım hep sende, şarkısı sana gelsin. Seni seven namıdar Murat Eriş. Bucak kırıklar açık cezaevinden Mustafa Kıran, Celal Yokuş, Azat Yavuz, Fedai Dayardan, İkinoğlu Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan abilerimiz. Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, selam ediyoruz, ellerinizden öperim. Mahsun Kırmızıgül, yıkılmadık ayaklar şarkısını armağan ediyoruz elbet bir gün. C2C5 galerici ve pırlantacılar koğuşunda yatan Engin Avşar, Murat Koşar, Vahap Aksoy, Ahmet Güngörmez, Deli Hüsnü sayamadım. Tüm dostlara selam olsun. Rabbim sevdiklerinize kavuştursun. Apo Gül. Abi selamünaleyküm. Ben Yusuf Pinik. Aleykümselam Yusuf kardeşim. T1B18 koğuşundan Berhan Atsever radyo başına. Can abim iyi sindir inşallah. Sevdiklerin her zaman aklı sende. Hiç moralini de bozma. Geçmez dediğimiz günler geçti, olmaz dediğimiz sabahlar oldu. Bazen film bitti dediğimiz yerden yeniden başlar. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. Vefa ağır bir yüktür, her yürek taşıyamaz. Bu da gece bir söz olsun benden. Murat abi gecen güzel olsun. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan can dostum Ebru Çağlar'a sevdiklerinden selamları var herkesin. Seni dört gözle bekliyoruz aslan dostum. Vekaleti hallettik. Cuma ya da pazartesi noter yanında olur seni. Çok özledik. Seni seviyoruz, bunu unutma. Seni seven can dostun Umut Sevingel. Not, bizim güneşimizi kıstılar gülüşlerimizi deyip aslan dostum. Sağ ol Umut kardeşim. Abi ben Yusuf Pinik. Henüz koğuşunu öğrenemediğim abilerim Berhan Atsever, Berkant Özcan, Mehmet Aktaş, Mehmet Akgül yani Külli, Selahattin Dilek, Cikselo, Cihat Duman, Tolga Bingöl, mesajımı dinleyen abi kardeşler çok selamımı iletebilirler mi rica etsem. Yusuf Pinik ben. Kırıklarda yatan Mustafa Kıran, Celal Yokuş, Nado Emrah, Yaşar, Azat Yavuz, Fedai Dayardan, Şakran, İkinoğlu'da yatmakta olan abilerimiz, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu'ya selam eder, ellerinden öperiz elbet bir gün, Ahmet Kaya'dan Karanlıkta şarkısını armağan ediyoruz. Kırıklarda yatan Mustafa Kıran, Celal Yokuş, Nado Emrah, Yaşar, Azat Yavuz, Fedai Dayardan, Şakran, İkinoğlu'da yatmakta olan abilerimiz, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu'ya selam eder, ellerinizden öperiz elbet bir gün, Cengiz Özcan'dan Bir Ay Doğar ilk akşamdan geceden şarkısını armağan ediyorum. İyi akşamlar Ankara'dan çok selamlar. Menemen'de yatan Muhammed Şöreş Çalpa'ya hasret dolu selam olsun. Canımın canı, yeterince güçlüyüm ama sen yanımdayken yenilmez devrilmez biri oluyorum. Seni çok seviyorum kalbim. Ayaz Erdoğan'dan Ziyan Olur şarkısı sana gelsin. Yiğit yaralı olur yine de aslan gibi durur. Selamun aleyküm Murat abim. Hayırlı yayınların olsun. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Osman Onurkaya. Aleyküm selam Osman. Sağ ol kardeşim benim. Senin aracılığıyla buradan abilerim ve dostlarıma Suat Konuk, Serdal, Aykurt, Ferhat, Arslan, Erdinç, Aybar, Devran, Koçan, Sabır, Can Demir, Yusuf, Dev, Kadın Kapalı'dan Pınar, Cuhalı, Ablama, son olarak Üçnol'daki can kardeşim Serkan Yetkin'e bin selam ediyorum. Sekom iyisindir inşallah. Bu gidişin en çok beni üzdü. Canım gibi sevdiklerime benden Ceylan'dan oy dağlar. Ben Berhan Atsever, C17'de bulunan can abim Muhammed Sayın. Beni B18 koğuşuna verdiler şimdilik. Buradayım en kısa zamanda yanında olma dileğiyle kendine iyi bak. Ben Berhan Atsever arkadaşlarıma sesleniyorum. Beni merak etmeyin. B18 koğuşundayım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm Murat abi. Bizler Deniz Hep Yılmazer ve Duygu Peker. Aleykümselam kardeşlerim. B3'te yatmakta olan canlarımız Nevrigül, Berçem, Fato, Hellom. Kara kızım sizleri çok seviyoruz, çok özledik. Sıkılmayın, az kaldı özgür günlere. Görüşeceğiz, sizlerle oturup masamızı kuracağız. İnşallah sizi seven Deniz ve Peker. Abi Yıldız Tilbe'den şivesi sensin aşkın armağan olsun. Aslan dayım, Savaş Aktaş dayım. Gönderdiğin çiçekler çok güzelmiş. Yengem çok mutlu oldu. İyi ki varsın, iyi ki senin yeğeninim. Seni çok seviyorum. Rabbim senin yokluğunu göstermesin. Bayrak sancak Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayım, Savaş Aktaş, seni çok özledim dayım. Sen benim sırtımı dayadım, aslan dayımsın, vazgeçilmezim benim. Yusuf zindan görmedi, zindan Yusuf'u gördü. Rabbim sana Hazreti Yusuf sabrı versin. Benim aslanlar gibi dimdik ayakta duran aslan dayım, Savaş Aktaş, bayrak sancak, Savaş Aktaş yeğenin Kemal Kaplan. Hemen sayfamızı bir kez daha yenileyelim.

Ben Tatü İsmet, Gönül Radyo başına. Sen konulara farklı yerden bakıyorsun. Kimse kimsenin iş dünyasını bilmiyor. Mektubuna cevap verdim. Şarkı Enver Yılmaz'dan icap eder mi? Ben Tatü İsmet, Murat abi sana selam olsun. Aleyküm selam Tatü İsmet kardeşim. Geceye söz, küçükler konuşur, büyükler konuşulur. Tüm şerefiyle yatan dostlarıma selam olsun. Abi ben Peker, Beybir'de yatan ablam Ebru Sultan'ım, özü uyanık. Seni çok seviyorum ablam. Biz iz, merak etme, hiçbir şey düşünme. Onun kızları Sevim, Çağlar. Sizler de iyi olun, kendinize iyi bakın. Menemen TTP kapalı ceza infaz kurumunda yatan Raşit Atan'a, oturuyordum aklıma geldin. Bir anda seni çok seviyorum, bunu asla unutma. Hep aynı şeyleri söylüyorum ama bazen kelimeler yetmiyor anlatmaya sana olan sevgimi. Sen benim her şeyimsin, sen benim ömrümsün, bunu asla unutma. Sen benim bitmeyecek olan hikayemsin, seni çok çok öpüyorum, iyi geceler. Murat abi, B1 koğuşundaki sevgi Türkeli ablamız ve Bayram Türkeli dostu dost radyo başına. Ben Arif, canım ablama ve can dostum Bayro Türkeli. Allah'ın aslanı Aliko, sana da selam olsun Cano. Her halimize her an şükrediyoruz. Sadece yalan dünya fanları filanları, yalanlar dolanlar neyseler, ama güzel günler yakındır elbet bir gün. Her zaman yanınızda olan kardeşiniz, dostunuz burada. Bu şarkı sizi çok seven kardeşlerinizden gelsin. Allah'a emanet olun. Eyüp olan yeraltı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Açık'tan Deniz Karabağ. Aleykümselam Deniz kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Özgür Karabağ, Sivri Onur, biraderim Okan Çakmak, Aslan biraderim Uğurcan, Bıçakçı Kral abim Yavuz Selim, Baydar Asil abim Kurtuluş, Şakarlı yakışıklı abim Kerem Gezer olmak üzere hepinize çok selam ediyorum. Sizleri seven eski İzmirli Deniz Karabağ.

Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben T2 A1 koğuşundan Eray Dönmez. Ben özellikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim, dayılarım Emin, Sırtlan, Hasan, Maden, Özgür Bulut, Baran Şimşek, Atakan Koçak, Doğukan İrin, Burhan Altıntop, Ahmet Fırfır, Bereket Ahmet'e. Yanlışlık var bunda sanki. Evet, bu derlere selamlarımı, sevgilerim bakidir. Gece bir söz, zafer zulme biat edenin değil, zalime karşı gelenindir. A19 koğuşundan kalbimin tek gerçeği Aydın Demirbaş radyo başına. Sevdiğim, bugün görüşe gittiğim için erdiğin için o yüzden bana ulaşamadın. Aradığında konuşamadık. Telefon çekmedi, seni çok seviyorum. İyi ki benim hayatımdasın. İyi ki varsın. Yarın telefonunu bekliyorum. Sen benim bu dünyada vazgeçilmezim, tek gerçeğimsin Kürt Aydın. Seni çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet ol Sevinç. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben hemen açıkta yatan Caner Kaya, kadın kapalıda yatan nazar alınca radyo başına. Sevgilim, her şeyim, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Bir tanem çok az kaldı, sabret güzel gözlüm. Cefasını çektiğimiz günlerin sefası çok güzel süreceğiz. Seni çok seviyorum Güçlü Soydemir'den ciğerimin köşesi armağan olsun. Şakran açıkta yatan aslan abim Deniz Karaboğa, abim Özgür Karaboğa, nasılsınız abilerim, bizi soracak olursanız iyiyiz, kendinize çok iyi bakın, sizi çok seviyorum kız kardeşiniz. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Reklamlar. Bu yazda hazır tur farkıyla gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Muğla Akyaka, Yuvarlakçay ve Güzelköy turuna davetlisiniz. Üstelik tekne turu ve serpme kahvaltı dahil şok fiyat. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmetleri ve hazır tur farkıyla muhteşem bir gezi sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 02 98 0551 730 02 98. Tarihin, kültürün, maneviyatın buluştuğu Yeşil Bursa'ya gidiyoruz. Hazır tur farkıyla muhteşem Bursa turuna davetlisiniz. Ulu Cami, Yeşil Türbe, Cumalı Kızık Köyü ve daha birçok ziyaret noktası sizleri bekliyor. Lüks otobüslerle ulaşım, profesyonel rehberlik hizmeti ve hazır tur kalitesi. Üstelik kahvaltı dahil şok fiyat. Bilgi ve rezervasyon için 0551 730 0298.

0: 0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Evet, iki güzel şarkı sonrası kaldığımız yerden devam. Koçerom da geldi. O bensiz ben ısız olmuyor. Bu arada sevgili Ahmet'im, Ahmet Tekinbaş, sevgili Ahmet'im, sonrasında Mustafa Poyraz ve Enes Beder kardeşlerim, sizlere de sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Ahmet'im ben de seni çok seviyorum. Ahmet Tekinbaş, sevgili kardeşim benim. Sen de güzel bir kardeşimizsin. Mustafa Poyraz kardeşim, sana da Enes Beder kardeşim, sizlere de sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Sohbetiniz güzel olsun sevgili kardeşlerim. Ahmet'im bir kez daha sana da sevgimi selamlarımı gönderiyorum sevgili kardeşim. Deli Bal Mutlu Sonsuz şarkısı eşim Vedat Acar'a göndermek istiyorum. Şarkımız düşüncelerine armağan olsun eşim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Şakran Kadın Kapalı C9 Koşun Ayatmakta olan güzelim, çiçeğim, kraliçeme, Ecem'e sesleniyorum. Güzelim seni bu hafta göremedim, çok özledim. Haftaya Allah'ın izniyle yanındayım, boncuk gözlüm benim. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin, cennet kokulum. Ben Batmanlı Hasan Girgin, aleykümselam Hasan kardeşim. Murat abi iyi yayınlar. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan karım Selinay Sayan radyo başına. Seni çok ama çok seviyorum. Sürekli aklımdasın. Hiç çıkmıyorsun. Gönlümün tahtındasın. Bu demir parmaklıklar sadece birer detay. Seni çok özledim. Günlerin geçmesini dört gözle bekliyorum. Sensizlik çok zor ama sana olan sevgim bu mesafeleri ve duvarları aşacak güce sahip. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet ol sevgilim. Seni görmem lazım. Armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Ben T1B9'dan tahliye olan Azat Çelik. Buradan T1B9'da yatan abilerim, dostlarım Ahmet Durmaz, Fırat Bardakçı, Oktar Özdemir, Orhan abi ve bütün dostlarıma selam olsun. Murat abi, güzel bir şarkı abilerime armağan olsun. Azat Çelik. Ben Eşyapaşa'dan Azra, Şakran C13'te yatan Abdullah Yel. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun, kalbim hep sana yakın, seni çok seviyorum. Deli Bal Mutlu Sonsuz şarkısı T4D15'te olan eşim Vedat Acar'a göndermek istiyorum. Şarkımız düşüncelerine armağan olsun eşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A20 Cesur Bayhan Berhan Adsever'le Mehmet Akgün radyo başına. Abi biz Berkant abiyle A20'deyiz, haberiniz olsun, size yazacağız. Aleykümselam Cesur kardeşim. Ben hemen T-Tipici 6 koğuşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol ablan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canımdan çok sevdiğim eşim Yağmur ile gece bir söz bırakmak istiyoruz. Attım voltada şahidim olsun. Canımdan çok sevdiğim eşim yanımda dursun. Onun için bir ağırlaştırılmış yapmazsam bu ömrüm bana haram olsun. Bu şarkı da eşim ile bana gelsin. Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Senin şarkısını çalarsam memnun olurum. Ben Ünal Yılmaz, hayırlı yayınlar Murat abi, sana da sağ ol Ünal kardeşim. Ben Eski İzmir'den Emirhan Polat, İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan başta değerli abim Ronay Çiçek, Azat Başak, Dayım Boksör, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Zafer, Mingan, Şahçıyan, Kurt, Ozan, Bayar, Kara, Kaya, Ozan, Bayar, Kaya, Karaboğa. Yanlışlık var bunda. Ahmet Kaya, Karaboğa. Doğuş Yılmaz, Serhat Akkaş, Mustafa Umut Ak, bu abi dostlara selam olsun. İsmini yazamadıklarım haklarını helal etsinler. Ahmet Kaya'dan Anka Kuşu şarkısı abim ve dostlarıma armağan olsun ve selam. Ben T1B3'ten Yasin Akça, 3'te bulunan Arman Eleftos. Zaman her şeyi eskitir ancak bir tek kardeşliği eksiltmez. Sen benim aslan kardeşimsin. Selam eder, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Seni seven abin Yasin Akçay. Ben T1B3 koğuştan Diyarbakırlı Polat Yalçın, 3'te bulunan abim Arman Eleftos. Abime kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Seni seven kardeşin Diyarbakırlı Polat Yalçın. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Hozan Hamit'ten Dıldarım çalarsan sevinirim Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşuna yatmakta olan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat, geceye söz bırakmak istiyoruz. Dik durun, olduğunuz gibi görünün. 3 günlük dünyada nefsi menfaatleriniz için dostlarınızı satmayın. Şerefinizi, onurunuzu asla çiğnetmeyin. Kimsenin arkasından konuşmayın. Rızkı da gücü de veren Allah'tır. Vesselam. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Ronay Çiçek ve Emirhan Polat. Ben Menemen C10'dan Doktor Zeki Kaya, geceye bir söz bırakıyorum Murat abi. Korkularından dolayı dünü düşünerek bugününü kaybediyorsun ve bugünü kaybeden yarın hiç elinde tutamaz. Havva öğüt, kötü kalpli doktorsun, benim için çalar mısın? Sen iyi kalplisin mi Zeki? Deme öyle kendine. Deme öyle kendine, sen iyi bir kardeşsin. Daha önce eskiden argo kelimeler vardı. Sen iyi bir kardeşe benziyorsun.
1: Ama o mücazi anlamında.
0: Evet. Mesela kulaklar için nasıl? Bilmiyorum, yaşıyor mu? Satılmış abi vardı. Satılmış Demirtaş, ondan sonra Allah rahmet eylesin Ay Yılmaz abi vardı. Sonra Kaşık Mehmet, Tavşan Mehmet. Ondan sonra Arap Nevzat Altın vardı. Nevzat abi, Ekoş abiler falan vardı. Öyle sohbet arasında birbirine diyordu, kardeş sen iyi bir adama benziyorsun. Ver bir tane.
1: Aynen.
0: El işareti de yapıyordu, ver bir tane.
1: Bazen hani
0: çorap diyor, çorap içine saklıyorlardı.
1: Tabii canım.
0: Öyleydi hakikaten.
1: Allah herkesi güldürsün.
0: Ya Zeki, Allah güldürsün seni ya. Bak nereden nereye. Vay be.
1: Allah bütün kader mahkum.
0: Valla ya. Valla Zeki doktor. Durgunduk valla, bak keyfimiz yerine evet. Geldi valla Zeki. Sen iyi bir kardeşsin. Aynen, el işareti yapıyordu, ver bir tane. Şimdi söyleyemiyor sıkıntılı diye. Valla ne günler ya. Şakran kapalı 4 nolu C15 koşuna bulunan abim Tolgacan Canpak ve Gökberk Çaprak'a selam gönderiyorum. Ben kardeşi Efe Çaprak. Gökberk abimin doğum gününü kutluyorum. Sizi seven kardeşiniz Efe Çaprak. Aynı koğuşta yatmakta olan Gökhan Kubilay ve Yılmaz Dayı'ya da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TÜŞA7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan canım eşim Yağmur radyo başına. Herkesin bir hikayesi vardır. Kimi etine kazır hikayesini, kimi kağıda, kağıt yanınca et gömülünce hikaye biter. Bu şarkıda benden karıma gelsin. Orhan Eder'den Bizi Ölüm Ayırır. Orhan Esen olabilir mi kardeşim benim? Bizi Ölüm Ayırır şarkısını çalar mısınız? Seni seven kocan Ünal Yılmaz. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Buradan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Üç nolu T tipi, B3 koğuşuna yatmakta olan Soykan Soylu Biricim, canımdan çok sevdim. Her şeyime Ejrin Akbaş'tan, Barış Kahraman Nurhan'a Demet'ten. Unutma, şarkısı armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Ahmet Gülçin, her nasipten evvel muhakkak bir imtihan vardır, unutma. Allah sabredenlerle beraberdir. Ben her zaman yanındayım. Kendine çok dikkat et. Ne olursa olsun her yasağa rağmen buradayım. Özgür günlere. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Şakran T3A7 Koğuş'tan Gediz'de Hamza Önay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Buradan senin aracılığıyla kadın kapalıda yatmakta olan Yağmur yengemin kız kardeşi Eda. Öncelikle buradan sana selam ediyorum. Gece ikimizin adına bir söz bırakmak istiyorum. İsmi olmaz bir derde düşerim. Ne bu sevdadan vazgeçerim ne de senden. Murat abi, bu derdime Müslüm Gürses'ten Bir Tutku Olduğun şarkısı armağan ediyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sevgilim seninle konuşmam lazım, salı günü bekliyorum. Seni seviyorum Berat, seni çok seviyorum, yanıma gel istiyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, ben dayanamıyorum, ya sensiz olmak istemiyorum, kaldıramıyorum.

0: Kimseye yük olmadık usta. Kimsenin ekmeğinde gözümüz olmadı. Kırıldık, sustuk, devam ettik. Ama galiba iyi insanlar biraz fazla yoruldu usta.
1: Harun Tarduş bütün kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.

0: haberi olsun notunu bıraktı Tatar. Haberin olsun kardeşim benim. Selamünaleyküm Can abim, ben Murat. Tatar yanlış yazmışlar. Eyvallah. Yanlış yazıyorlar dışarıdakiler. Sonra diyor ki Murat abim yaşlanmış. Tatar diyor bir de. Ya. Selamünaleyküm Can abim, Murat diyelim. Ben T3A20 koçtan Berkan Bahtur diyelim. Bir nolda olan Gündoğan Doğan dayı, senin bana bu alemde borcun var. Hiç şüphem yok ki özgür günlerde gereğini yapacaksın. Seni çok seviyorum. Dikkat et kendine, gülücük emojini koymuş Tatar. Biz T3A20 koçtan Caner Balık, benimle aynı ortamı paylaşan abime, dostlarıma Tatar, Berkan, Batur, Mete, Bedili, Sait Faik Ölçen diyelim. Yani Nihat Çapa, Hakan Ecerel diyelim. Cikcik, Erhan Durak, Aytaş ve Bedo, Ceviz Kıran, Ömer Kütükçü, Volkan Geve, Ramazan. Göze bugün çalan en güzel şarkı dostum Berkan Batur'a armağan olsun. Ben Ballık Uyulu Caner Balık. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Ben ağır yük yapılan haksızlık değildir. Asıl ağır olan doğruları bildiği halde sessiz kalan insanların varlığıdır. Zaman bazen geç gelir ama adaletin yolu vicdandan mutlaka geçer. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeni Tatar, Berkan Batura, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey dilliğe gelsin. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerel. Ben karakterimin ayarını sağlam yaptım. Dilimin ayarsızlığına gelince, eğer algı kapasitenizi zorluyorsa uzak durun benden. Kimseye zincir takmadım. Ayrıca Murat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeni Tatar, Berkan Batura, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan yeğenim Meltem Bey dilliğe gelsin. Çapa Hakan Ecerel. Selamünaleyküm Murat abicim, nasılsın? Ben evin satır. Aleykümselam kardeşim, çok şükür. T3A20 koğuşuna bulunan gülüşü dünyalara bedel, sevdiğim Ersin'im radyo başına. Ey yar, gününe güneş, gecene ay olurum. Ayağına yol, yoluna can, bahtına yar olurum. Yangınlarına sel, sessizliğine ses olurum. Sen yeter ki ben ol, ben sana aşık olurum. Yazdıklarım sana olan o büyük sevgimin sadece küçük bir özeti. Asıl hikaye yüreğimde bir tanem. Seni çok ama çok seviyorum. Sana da teşekkür ediyorum Murat abicim. İyi yayınlar diliyorum. Ersin Satır'ın biricik sevdiği yari, bir tanesinin göz bebeği evin satır. Sağ ol kardeşim benim. Sayfamız yeni diyelim. Bakalım varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim. Evet, bu son mesajımızı da okuyalım. Selamünaleyküm Murat abi. İzmir Aliye Şakran'da yatmakta olan abi kardeşlerim Mehmet Ali, Kömürcü Osman, Göçmen Hasan, Sadioğlu Taner, Ulus Barışcan, Şen, Kaan Bebek, Ferhat Er, bu değerli abi kardeşlere selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Hüseyin Hazır Bulan. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Evet abi kardeşler, bugünlük bu kadar. Birkaç dakika hemen hasbihal kaderimizi de yapalım. Ondan sonra müsaade isteyelim abi kardeşlerim. Yüzükler duruyor da parmağında. Hayır, gençleşiyor mu bir daha?
1: Ya değil. Ha, yüzük dedin de ben bir yüzük ya da 200 yüzük peşine düşecek biri olmadığını biliyorum değil mi?
0: Biliyorum canım, estağfurullah. Ben, şimdi, ben öyle gördüğüm için vallahi.
1: Yok, bu,
0: hani bana gösteri gibi.
1: Ya değil vallahi değil. Gerçekten
0: adres
1: değil.
0: Adres soruyorlar ya, aa bura.
1: Vallahi değil. Yani o öyle o amacı
0: eskiden
1: değil.
0: Eskiden biliyorsun böyle yüzükler vardı ya.
1: Evet, hani böyle şövalye falan filan falan. Eskiden kız istedikleri zaman yüzük keserlermiş.
0: Evet,
1: i̇şte
0: evet.
1: Kızın abisine ya da kardeşine işte yüzük falan. Çünkü ben 15 yaşında evlendiğim zaman amcam öbür tarafa yüzük vermişti. Ondan hatırlıyorum yani, çocuktum. Evet. Oynuyordum, meşe oynuyordum. Tabii beni evlendirdiler o zaman. İşin içeri yüzüğe gelince şey oldu. Harbiden çıkarmadım buraya. Yani yüzük, öbür şeyi söyleyeyim sana. Arkadaşım bile demiş ki işte yüzük sormuş. Ben kişi sormuştu yüzükleri aldılar diye, verirler mi falan diye. Ben de sadece sormuştum, daha o zaman sormuştum. Yani ben gidip bir yüzük için oraya ya da iki yüzük için gidip de yüzük peşine zaten düşmem. Yani benim zaten öyle bir kişiliğim yok yani. Zaten kapatmışım gitmiş yüzük. İki bir tane parmağım, yılanlı yüzük vardı parmağım, yani yıllardır ta Karadeniz'den bana hediye edeyim. Olsun canım, sağ olsun her şey. Başka kapat. Şimdi sana gelelim. Evet. Ben seni almaya geldim.
0: Vallahi bu yorgun.
1: He, bu nasıl, bunu sordum. Bu da yarın zaten bunu göremez.
0: Yarın mı?
1: Hı hı.
0: Gideriz, buradan, birazdan gideriz vallahi. Bir çay içelim.
1: Buradan

son mesajlarımızı toparlayalım. Ondan sonra müsaade isteyelim. Son mesajlarımızı hemen toparlayalım. Bu arada Berkan Batur Tatar bir kız kardeşimiz aradı. Zehra Subaşı. Dedi ki Murat abim, Tatar'a söyler misin? Mektubunu aldım. Pazartesi kendisine cevap yazıp göndereceğim. Mektubunu aldığıma da çok çok sevindim. Zehra Nene'yi de aradım, konuştum.

0: Ablam Melike ablaya buradan selam saygılar. Tabii ki bazen kızı arıyor,
1: Melike'nin
0: konuşuyor.
1: Melike'nin kızı yazıyor. Abi diyor bak,
0: anne. Evet evet, cimcime yazıyor bazen.
1: Abi diyor anam şarkı bekliyormuş senden. Tamam söyleyeyim.
0: Anasını iyi tanırım. Çok sağ olsun. Dükkana gelirdi. Tombalaya ben hiç gitmedim. Gerçi çok merak ettim. Sağ olsun. Ne bileyim.
1: Şarkıyı seni çözdürdük.
0: Tamam. Ama sen de söyle canım, şarkı yani kırma. Yok, yok. Melike abla düzgün bir abla. Vallahi severim ablamı.
1: Tanımıyorum seni.
0: Yok kimseyi ben tanıyorum. Şey sağ olsun. Yani, Allah bin kere razı olsun. Bizim hiçbir yanlışını görmedim ablamın. Düzgün
1: bizim
0: de bir ablam. Evet evet evet. Hatta bana bir hediyesi bile var. Bir gömlek hediyesi bile var. Duruyor da dolapta. Harbiden birader beni onu çalmadılar iyi mi? Ya birader. Yemin ediyorum 2-3 hafta arada gidiyorum alıyorum. Hani kıyafet var. Seviyorum biliyorsun. Giyimi seviyorum. Ya arkadaş bu kadar mı olur ya? Aldığım benim bir hafta sürmüyor ya. Ulan nereye gidiyor bu? Anahtar mı var? Kamera taktı. Yok zaten evi değiştiriyorum ya.
1: Aynen o.
0: Evi değiştiriyorum. Evet. Oraya da evet manzarası çok güzel. Öyle. İyiyim valla, dükkandayım. Gidelim. Sen az önce dedin ki ay vallahi ben artık eskiden çok yavaş geliyordum. Yani böyle her yattığımda asker karısı gibi güzel sayıyordum. Ama şimdi yok, kafamda hiçbir şey yok. Yani her şeyi söküp attığım yani için.
1: Kafası ne kadar rahat olursa evet. Hayatı da o kadar.
0: Ama bazen var. İnsan şöyle yapmalı. Yani şimdi seviyorsun evet. Eğer seviyorsan, gerçekten seviyorsan, sevdiğin için gerekirse sırtını dönüp gideceksin. Sevdiğini mutlu edeceksen sırtını dönüp gideceksin. Her şey orada kalır, her şey orada biter. Her şey geride kalır. Aynen yani sevgi, her defasında bunu...
1: Sevgi bir yaradır bana.
0: Yaradır tabii ki. Ama dedim ya, o yaranın tek tarafı bir kişi çekmeli. İki kişi birden o yaralı çekme. Ben çektirmem, karşı tarafa çektirmem. İstemiyorsa sırtımı dönerim. Neden olduğunu da sor. O istememiştir, bildiği bir şey vardır. Sevgi. Tabii ki sırtımı döner giderim. Onun mutlu, tabii ki mutlu olmasını ister. Ben gerçekten sevdiğim insanın mutlu olmasını her zaman isterim.
1: Babacığım.
0: Senin de isterim, dostumun, arkadaşlarımın da isterim. Yani, ya olmuyor. Demek ki bir yerde bir eksiklik var. Yani bir yerde bir eksiklik. Yani ben hiçbir zaman hiçbir hata yapmadım. Hiçbir zaman... Değil yani tabii ki yani ben aynı şeyi yine yaparım 5 senede olsa ben aynı şeyi hiç gitmeden gene yaparım.
1: Ya mesela sesine bazen kendi adıma yazıyor kardeşlerim. Evet. O kardeşlerimden hoş göründüğünü sanıyorum. Hakkınızı helal edin ha, güzel kardeşlerim, ben zaten sizi çok seviyorum. Şimdi kardeşlerim o kadar güzel şeyler yazıyorlar. Vallahi enayetten pas geçiyorum. Belki de o kardeşlerim düşünüyordur. Ya Murat abi niye okumuyor kendisine ait bölümü. Ya enayetten dedim ya, Allah'a sığınırım benim kardeşlerim. Siz de hani bizi tanımadan sevmişsiniz. Ne kadar güzel bir şey. Allah sevmişse sevdirmiştir. Sevmemişse sevdirmemiştir. Şimdi, ama ben o yüzden enayete kapılmayacağım. Nefis devreye girmesin diye. Ben kendi bölümümü okumuyorum. Birkaç kardeşim var mesajları içerisinde sağ olsunlar. Duygularını yazmışlar, ifade etmişler. Ama ben çoğu zaman o bölümlerini pas geçiyorum. Sizden o kardeşlerim. Özür diliyorum, hakkınızı helal edin. Farklı niyet zaten yok. Sadece enayet nefis devreye girmesin diye.
2: Evet, bölümünü pas geçiyor. Sizlerini
1: çok iyi anlayabiliyorsunuz. O yüzden sevmeyenler de var, sevmek zorunda değiller. Biz de öyle sevdiklerimizi Allah için seviyoruz.
0: Tabii ki.
1: Ama sevmediklerimiz var mı? Onlar bizim ayrı bir bölümde. Onların evet. Yerleri ayrı.
0: Onunla ilgili küçük bir fıkra anlatayım ben sana. Sevgi çok farklı bir şeydir. Sevgi sevdiğine zarar vermeden, ona dokunmadan, onu incitmeden, kalben, ruhen, ya gözlerini kapattığın an onu düşünebiliyorsan, onu seviyorsundur. Bak, çok eski zamanlarda yalnız yaşayan bir adam varmış. Tek başınaymış. Ve hiç kimsesi yokmuş. Günlük kazancını gidip hamballık yaparak kazanır. Ve akşam evine döndüğü zaman ne varlığını alıp evine dönermiş. Artık gittikçe yaşlanmış bu adam. O kadar yaşlanmış ki artık para kazanamaz duruma gelmiş. Bir gün yine gitmiş ama iş bulamamış. Sadece bir işle geri dönmüş. Bir ekmek parası kazanmış. Biz şükredelim her şeye rağmen. Biz çok çok şükredelim. Ve o ekmek parası manavın önünden geçerken böyle dönüyor. Kıpkırmızı bir elma görüyor. Elmaya o kadar aşık oluyor ki. Elmayı o kadar seviyor ki. Ama karnı da aç.

0: düşünüyor. Ya o elmayı alacak ya da gidip ekmek alıp evine gidecek. O elma ağır basıyor. Gerçekten de öyle değil mi? İnsanın sevdiği her zaman ağır basar. Dönüyor, bütün parasını veriyor, o elmayı alıyor. Evine gidiyor, sedirine oturuyor, karnı aç ve hasta, bitkin, yaşlı. Uzanıyor, o elmayı alıyor, üstüne siliyor, siliyor, siliyor. Elmaya bakıyor, bir türlü o elmayı ağzına götüremiyor. Elma o kadar güzelmiş ki ve o elmaya o kadar aşıkmış ki. Çünkü insan her şeye aşık olabilir. Bir elmaya da aşık olabilir, bir çiçeğe de aşık olabilir. Herhangi bir canlıya da aşık olabilir. Aşk çok farklı bir şeydir. Ve o elmayı tutmuş, bakmış, bakmış, karnı aç. Artık dayanamamış yani, takati bitiyormuş. Tekrardan o elmayı ağzına götürmeden son nefesini vermiş. Ve işte sevgi budur, biliyor musun? Sevgi, sevdiğine zarar vermeden, ona kıyamadan. Yeri geldiği zaman onun mutlu olması için sırtını dönüp gitmeli bence.
1: Efendim canım. İnsanlar bu çıkan kremizli güller var ya.
0: Evet.
1: Hani bir tohum ekiyor insanlar. Hı-hı. Su diyor. Sonra küçük bir tomurcuk oluyor. Tomurcuktan sonra gelişiyor, açtığı yaprakları kenara çeviriyor.
0: Tabii ki.
1: İnan insanlar o gülün gerçek anlamda hikayesini bilseler var mı?
0: Tabii ki.
1: Peki Murat.
0: Şimdi kuru kuru. Şimdi günümüzde o kadar yani, tamam, seni seviyorum değil. Bunu kanıtlayacaksın. Ya düşün, bir çiçeği de seviyorsun. Günde 50 defa sen çiçeğe seni seviyorum diyorsun ama çiçeğe su vermiyorsun. Sen o çiçekten ne bekleyebilirsin?
1: Hiçbir şey.
0: Ama o çiçeğe sen su verdiğin zaman zaten o çiçek senin sevgini de hissedecek ve sana koku da verecek. Sevdiğini sevdiğin kişiye hissettireceksin. Onun için bir şeyler çaba göstereceksin, çaba harcayacaksın. Kuru kuruya sevgi olmaz. Ben böyle bir sevgi sevmem ya. Ben sevdiğim insana her şeyimle, saçımdan topuğuma kadar ben ona bağlı olurum. Yani onu mutlu etmek için her şey yaparım.
1: Senin için en güzel bir an, Allah'ı ilerletmez.
0: Yok babam, her şey, ya sevgi bu kadarmış, yapacak hiçbir şey yok. Ben dedim sana. Demek ki ömrü bu kadarmış. Hani kesinlikle Allah herkesin mutlu olmasını isterim. Ve Cenab-ı Allah, tekrar buradan söylüyorum, bugün Perşembe günü. Ve Cenab-ı Allah bütün kader mahkumlarını, bütün kardeşleri, ablaları, abileri bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Çünkü gerçekten sevgi çok farklıdır. Gerçekten seven
1: rahmetli
0: yolunu bekliyor.
1: Rahmetli annem de anladı.
0: Allah rahmet etsin.
1: Amin cümlemişler. Herkesin ölmüşsünü baktım, rahmeti de mahkum edersin. Evde oturuyoruz, hastaneden geldik. Yan yana oturuyoruz. Baktım kolun şurası, üst bileğinin üstü moral bir serum takmakta. Elini açtı. Oturuz evinde. Dedi ki kode, yani Türkçe söylüyor, diyor ki Allah'ım bendeki emaneti al.
0: Al, evet. Türkçe tabii ki.
1: Allah'ım, ama öyle bir yakarı yakıyor. Ana sen ne yapayım dedim. Ben hiçbir şey yapamadım. Bir de sağlık solu oturuyorsun buranın. Hatta Yusuf'ları vardı rahmetli anasından.
0: Allah
1: çok isterim vermedi. Etimi, kostimi.
0: Rahmet istedi Perşembe günü.
1: Ya her gün zaten. Üstüdüm vermedi. Dedim Dora babemin Rabbe.
0: Babamın gelin.
1: Babamın ruhu çıksa diye gene vermem.
0: İşte anne dedin. Ben sevgi, annemi görmedim hiç.
1: Evet.
0: Ben küçükken
1: sonra
0: annem.
1: Sonra babam karşıda oturuyor. Yeğenim.
0: Evet.
1: Hastaneden geldik. Ama öyle bir yakarıyor ki Allah'a. Dedim ki anası ne yapıyorsun, kurban mıyım dedim, sen ne diyorsun dedim. Yok oğlum dedim. Gene elini açtı dedi, yarab bendeki dedi emanetini al. Vallahi dedi hiçbir şey
0: yok.
1: Sabah vefat etti.
0: Hissediyorum işte.
1: Sevgiye işte. Bak, aslında esas sevgi.
0: İşte sende de o var. Yani,
1: ona.
0: Ona tabii ki. Kalp gözü açık olan bir insan gerçekten
1: şükür
0: her şeyi önceden hisseder. Yani. Bak emin ol ki hisseder. Çünkü bizler yalan dolanı bilmeyiz ki kalp gözümüz açıktır. Ekmeğimizi paylaşırız. Kimseyi yolda bırakmayız. Selam gönderene 50 bin defa sevasını göndeririz. Ama işte yapacak başka bir şey yok. Ama inşallah ne olur biliyor musun? Her işte bazı ayrılıklarda iki tarafın ayrılması, karşı tarafı kötülemenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir gereği yok. İyiyken iyi, kötüyken kötü bize yakışmaz.
1: Bize kardeşim,
0: tabii ki yakışmaz.
1: Bizi
0: yani bizim
1: kötü.
0: Başımızın
1: biz
0: inşallah
1: yaşadık bunları. O yüzden onları dışlamadık.
0: Aynen.
1: Sadece ya Rab sen doğruyu biliyorsun ya. Dedik.
0: Amin. Ben vallahi öyle dua ediyorum. Ben öyle dua ediyorum.
1: Ya insanları ne kadar
0: benim için bazen insan için bir anı olarak kalır. Benim için bir inşallah canavarla insanların karşısına daha iyi insanlar çıkarır. Daha düzgün insanlar çıkarır, daha kaliteli, daha güzel insanlar çıkarır.

0: Sevmesini bilenler, bilen insan çıkarır, bilen kadın çıkarır. Bu herkes için geçerlidir. Bütün duamız onun öyle bir duayla. Bugün perşembe zaten ya, dualar kabuldür. Bugün ben şeyde bir şey izledim. İşte 40 damla su koyuyorsun da bilmem ne falan. Ben gerçi her şeye inanıyorum.
1: Bunlar evet. Peşkale işler kardeşim. Yahu ay sayıyorlar onu. Yahu kardeşim. Ya yerin gönül sahibi var. Ona yalvaracağım, ona yakacağım. Ona naz yapacağım. Bu kadar başka bir şey.
0: Ama ben neden kaybediyorum? Biliyor musun?
1: Yani yok, yap,
0: ben çok
1: yap,
0: değer verdiğimden yap. Bir de şöyle bir şey. Anne yerine koyuyorum, baba yerine koyuyorum, eş yerine koyuyorum, arkadaş yerine koyuyorum, dost yerine koyuyorum, sevgili yerine koyuyorum. Günümü, her şeyimi onunla harcadığım için, ona değer verdiğim için çabuk. Çünkü birini çok kaybetmek istiyorsan çok seveceksin. Bu bir kere muhakkak.
1: Ama Allah onu alıyor, bir şekilde sebep ediyor.
0: Ama kurban olduğum, ben çocukluğumda bir insanım. Ben bir elmayla mutlu olurum ya, bir şekerle, bir sakızla mutlu oluyorum. Evet, amin. Abi, şimdi ben seni kaçırıyorum.
1: Evet, gidelim. Vallahi gidelim, bir çay içelim.
0: Herkese tekrar cana valla, bugün perşembe, cuma akşamı. Herkesin kalbine göre, yüreğine göre, düşüncesine göre versin. Cana valla, kim yolda kalmışsa, kimi yolda bırakmışsa, cana valla onu zaten Allah'a havale etsin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah bir an önce bütün kader mahkumlarını, ailelerini, sevdiklerini, çocuklarına, eşlerine, sevgililerine kavuştursun. Bizim dilediğimiz o kadar. Biz sanmayın ki biz burada gülüyoruz ama emin olun ki sizler içeridesiniz. Bizim kalbimiz kırıktır. Gülmemiz bile geçicidir. İşten gülmüyoruz. Biz yapmacık gülüyoruz. Çünkü sizleri dışarıda görürsek o zaman biz gülmesini biliriz. Düşmanımız bile olsa o zaman da gülümseriz. İyi ki çıktı deriz. Bu kadar. Tekrar herkese iyi geceler dileyelim.
1: Yana yüreğine sağlık. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. En güzel duam az öz budur. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Herkes kalbinin ekmeğini yiyecek. Artısı, eksisi yok. Kimin kalbinde ne varsa önüne, hayatına o geliyor. Kendinize çok iyi bakın. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Sizi Rabbime emanet ediyorum. Allah'ım hepinize sevdiklerinizle beraber bizlere de sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluklar versin. Ölmez de sağ kalırsam yarın inşallah saat 7'yi çeyrek geçe huzurda olmayı nasip etsin. Rabbim kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

bunlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yolu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku hislerim ve delice sevmem.

benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.